Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytanı arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Öyleyse sen sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür. Ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.
1: وَاسْأَلُونَ

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz dediler.
1: Felemma keşefna anhumul azabe izâ hum yenkuthûn.
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

0: İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.
1: فَاخْتَلَفَ

Fakat aralarından çıkan gruplar İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı vay zulmedenlerin haline.

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ.
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder: Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.

0: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.

Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
1: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

0: بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onları aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: Fiha yufraku kullu emrin hakim.

0: rahmeten min rabbik innehu huves semi'ul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kafirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

0: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
1: Rabbena kşif annel azâbe innâ mu'minûn.
0: O gün insanlar, ey Rabbimiz bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

0: وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ.
1: Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.
1: Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zurû'in ve mekâmin kerîm ve ni'metin kânû fîhâ fâkihîn. كذلك

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kafirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
1: İnne şecerete'z-zekkûm ta'amul efîm kelmuhli yaglî fil butûn kegalîl hamîm.
0: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.

Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kafirlerin durumu ele alınmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

0: يَسْمَعْهَا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.

O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

0: فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.

0: رزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
1: Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'e.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

Bu Kur'an insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.

0: أحياؤهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: اَفَرَأَيْتَ بَتْ وَهُمْ

Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

Ahirete inanmayanlar, hayat ancak bizim dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi sadece zaman helak ediyor dediler. Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar.

Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبَطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى

0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylüyor.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

avlarım göğü mavisinden. Her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Lezzet arıyorsan
8: Festi.
7: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
8: buldum.
7: Opet'te bulacaksın.
9: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros yemek.
9: Migros uygulamasında.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Okul, sınav ve başarı için Argevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
13: Argevit, Argevit, hep ileri git.
14: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, bu işin kaptan köşküne Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne yettiniz de geldiniz. Salı sabahındayız. Takvimimiz 9 Haziran 2026'yı gösteriyor ya da hicri takvimle 23 Zilhicce 1447. Canım ülkemin saati 7'yi 4 dakika geçiyor. Reklamlar biter bitmez evvelallah İbibikler öter ötmez sizlerleyiz. Bugünümüze şükür. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize öncelikle afiyet, sağlık, şifa temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. İyilik temenni ediyorum. İyi insanlara denk gelmenizi. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var size. 0507-977-0101 önce hatırlatalım. İlk mesaj, 30 dakika içerisindeki ilk mesaj kimden ve nereden onu merak ediyoruz doğrusu. Yalnız yayın başladıktan sonra ilk mesajın gelmesi gerekiyor. Önceden gönderilen mesajları ilk mesaj olarak kabul edemiyoruz. Haberiniz olsun. Yani saat 7.04 itibariyle gelen ilk mesajı size anons edeceğiz. Peki duamızı edelim, yolumuza beraber çıkalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme ve ziyadesiyle bahşeyle. Ey yeryüzünün, gökyüzünün, bildiklerimizin, bilmediklerimizin, aklettiklerimizin, aklımızın yetmediklerinin de Rabbi, bizim gönlümüze ne olur genişlik ver. Karşımıza hayırlı insanlar çıkar. Bizi senin sevdiğin kullarının sevgisiyle rızıklandır. Ya Rabbi, bize, evlatlarımıza, ana ve babalarımıza hem bu dünyada hem de gerçek dünyada ahiret nimetlerinin en güzellerini nasip et. Allah'ım, bizim yüzümüzü güldür ne olur. Bizi bize bırakma. Bizi tek başımıza bırakma. Bizim kararlarımız için sen devreye gir. Kararlarımızı bizim için en hayırlısıyla, en güzeliyle sen ver. Ya Rabbi, ileride bizi bekleyen dertler, hastalıklar, tasalar, endişeler, korkular varsa, musibetler varsa ne olur onu ömrümüzden kaldır. Ya Rabbi, ileride kavuşacağımız nimetler varsa, mutluluklar varsa, sevinçler varsa, huzur varsa, şifa varsa, sağlık varsa, İyi insanlar varsa, hakiki arkadaşlar, dostlar varsa, hayırlı akıbet varsa ne olur onun bereketini arttır, çoğalt. Ya Rabbi, rızkımıza, ömrümüze, günümüze, vaktimize bereket nasip eyle. Bizi, sevdiklerimizi hayal dahi edemediğimiz güzelliklere kavuştur. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde şu kuru kafa dahil olmak üzere intikamın için bizi memurun eyle, o şereften biz de nasiplenelim dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
15: 7 gün 7 sabah.
12: Basından başlıklar.
14: Venezuela'dan özel misafir geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'i İstanbul'da ağırladı. Hatırlayalım lütfen, Venezuela lideri Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaçırılmasının ardından geçici devlet başkanı olmuştu Delcy Rodriguez. Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi ve Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü ikili. Ticaret, enerji ve madencilikte işbirliğini ilerletme kararlı oldukları mesajını gönderdi. Şimdi bu durumda, yani Venezuela'nın lideri Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkesinde kaçırılmasının ardından Amerika'da hapsedilmesinin ardından söylenecek soru ya da yöneltilecek soru şu: eşkıya kim? Dünyanın başına musallat olan terörist kim? Ya da huzursuzluğu yayan kim? Soruların cevabı çok net aslında. Kötümser olmak için hiçbir sebep yok dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon yayınında. Soruları yanıtladı. İran ekseninde çıkan savaşın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Mahallenin zor bir mahalle olduğunu söyledi Mehmet Şimşek. Bahane üretmiyorum. Bu bölge, mahalle zor mahalle. Dönem dönem ciddi şoklar da yaşanıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Biz de bunu yaptık. Rezerv biriktirdik. Bu yüzden şu anda yaşananlara rağmen süreci iyi yönetiyoruz. Petrol düşünce olumlu etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye var diyor. Enflasyonla alakalı da açıklamaları bulunuyor Mehmet Şimşek'in, daha sonra paylaşacağız. Paşinyan zaferi Kremlin'i gerdi. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan seçimlerde %49.8 oy oranıyla büyük bir zafer elde etti. Batı bu durumdan memnun. Rusya'nın da bu durumdan endişeli olduğu dile getiriliyor. Paşinyan'ın bölge istikrarı, Azerbaycan'la temaslar, Bakü ile resmi ve doğrudan temaslar, hakeza Türkiye ile, Ankara ile doğrudan temaslar, hatta Türkiye ile sınırının açılması yönündeki bir siyasi hedefinin olduğunu da hatırlatalım. Bazılarının huzursuz olması için yeterli sebepler. İki ay sonra füzeler havalarda uçuştu. Amerika ile müzakereleri sürdüren İran dün İsrail'i füzelerle vurdu. İsrail de İran'a karşılık verdi. Orta Doğu yeniden savaşın eşiğine geldi. İran'ın operasyon bitti açıklamasına rağmen bölge hala diken üzerinde. İsrail'de büyük panik yaşıyormuş İsrailler. Yapılan kamuoyu yoklamaları katil Bibi politikalarını, saldırgan katil Bibi politikalarını %90'a yakın oranda desteklediklerini ortaya koyuyor İsrail kamuoyunun. Bunu da gözeterek diyorum ki bu daha başlangıç. Yani bu daha başlangıç, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkenin kendisidir. Siyonist yayılmacı Haçlı İttifakı'nın önemli uzvu İsrail. O yüzden gerginlik hakkıdır. Hakkıdır gerginlik bu ülkenin. CHP'de grup krizi. Bugün önemli gün, çünkü CHP'de Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri şimdi de meclis grubu gerilimi içinde. Kılıçdaroğlu'nun ardından Özel de bugün grup toplantısı yapacağını duyurdu. Karşı karşıya getiren kriz tırmanmış vaziyette. Gün bugün, yer aynı yer, saat de aynı saat. Bu durumda bir parti, bir siyasi parti var, iki genel başkanım diyen isim var. Bugün gerçekten önemli bir gün. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına grup toplantısında sunuş konuşması yapacağını belirten bir yazı gönderdi. Tansiyon yükseldi. Akşam sürpriz yaparak 11 Haziran Perşembe yapacağımız parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya ve kenetlenmeye davet ediyorum dedi. Kendisinin konuşacağı grup gündemini meclise bildiren Özgür Özel ise, kurultay kararı alınmadan partimizin ve milletimizin yetkisini emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil de atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir dedi. Kılıçdaroğlu'nun ekibine geçen CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten de çıktı bu arada. Onu da antır parantez söyleyelim. Yıldırım'ın ilk hamlelerini merak eden Fenerbahçeliler var. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna oturur oturmaz kolları sıvadı. Önce teknik direktör Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Dirk Kuyt gibi isimlerden oluşacak bir ekiple anlaşma yapılacak. Fenerbahçe'de Muriç ve Gyökeres transferleri bitirilecek. Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçilecek. Kiralık oyunculara kulüp bulunacak. Hayli sayıda futbolcunun Fenerbahçe'den gönderileceği de öngörülüyor, tahmin ediliyor. Sezon açıldı, tavuk kanatlandı, fiyatlar çünkü ikiye katlandı. Tavuk kanat fiyatları 2 ayda 250 liradan 500 liraya çıktı. Piknik malzemeleri de uçuyor. Kasaplar toptancıların ürün vermeyi yavaşlattığını söylüyor. Vole tabii, tam vakti, tam zamanı. top geliyor. Topa gelişine şöyle yarım ayakla, ayağın dış kısmıyla çat diye vuruluyor ve top filelere gönderilmeye çalışılıyor. Bugüne değin gönderdiler yani o filelere. Onu size söyleyeyim. Topa da çat diye iyi vururlar. Lakin böyle olmasın artık. Artık o vuruş yapılamasın. O ayak öyle kalkamasın efendim. Ya da bunun faturası ödensin. İlk iş hoca, sonra loca. Aziz Yıldırım'la ilgili haberler Türkiye gazetesinde de var. Faiz korkusu altını düşürdü. İran ve İsrail'in fırlattığı füzelerin ateşi piyasaya düştü. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel belirsizlikler ve Fed'in faiz arttıracağına dair sinyaller sebebiyle 2,5 ayın en düşük rakamlarını gördü. Ons 4269 dolara, gram altın 6328 lira seviyesine gerilemiş vaziyette. Şu anda bu durumu merak edenler için söylüyorum size. Serbest piyasada gramın satışı 6544 lira seviyesinde. Bazen gramın gidişatına rağmen bağımsız hareket eden bir serbest piyasamız var. Aşırı serbest piyasamız. Şu anda gramı altının satış fiyatı 6544 lira. Alışı da 6459'lar civarında, ama perakende işinde, ticaret işinde o rakamlar alışta da satışta da oynayabilir. Diğer haberler. Filipinler yara sarıyor. Tam 7.8 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. 35 kişi öldü o depremde sevgili dinleyiciler. 7.8'lik depremde hükümet tsunami riskine karşı yüksek bölgelere gidin çağrısında bulunduğu, tsunami alarmının da verildiği ifade ediliyor. Kumar geleceği tehdit ediyor. İstanbul'da buluşan dünya ünlü psikiyatri uzmanları uyarıyor. Geleceğin en büyük bağımlılığı kumar olacak. Hızlı para kazanma arzusu gençleri hedef haline getirdi. Çocukları bekleyen gizli tehlike, sosyal medyadaki ganimet kutuları. Çocuklar öyle o kutularla yavaş yavaş bu işe alıştırılıyor. Ardından ergenlik seviyesine geldiğinde zaten tam bir bağımlı hüviyetini kazanıyor. Yetişkin evresine geldiğinde de çamaşırına kadar iş çözülmüş ve gitmiş oluyor. İşin gerçeği o. Yeni Şafak. İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş. Evet. İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş. Gazze'deki soykırım nedeniyle tüm dünyanın lanetlediği İsrail, Filistin'e destek eylemlerini tek tek fişlemiş. İsrail Diyaspora Bakanlığı'nın hazırladığı raporda Türkiye'de geçen yıl düzenlenen 12 gösteri, gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşları ve bazı katılımcıların isimleri tek tek kayıt altına alınmış sevgili dinleyiciler. Yüksek risk notu yanı başına iliştirilmiş. Geçen yıl 20 ülkede Filistin'e 4073 destek eylemi düzenlendi. Bakanlık sosyal medya platformu X'teki mesajları anlık olarak takip etti. İsrail'in atladığı bir şey var. Bu arada listede olanlar için bu şeref listesidir. Onu da antır parantez söyleyeyim. Hala insan olarak kalabildiklerinin bir göstergesidir. Ve dünyada hegemon, yerleşik nizamın devamına ayak sürüyenlerin, onların karşısında blok olarak duranların şerefidir. Onu da ifade edeyim. Lakin bir şey daha var İsrail'in unuttuğu, dünyada onları fişledi. Hem de 7'den 77'ye. Siyon İsrail'in dünyanın başına bela olduğunu herkes kavradı. O masum ağlayan tavrın altındaki yılanı, zehirli yılanı nasıl büyüttüğünü bütün dünya kavramış vaziyette. Zaten yaptıkları da uygulamaları da bugün dünden farklı değil. İsrail ordusu Gazze'de ateşkesi bir kez daha ilan etti. Rimal mahallesinde bir araç, Han Yunus'ta ise bir polis noktası hedef alındı. Saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralı durumda.
8: Ateşkes sözde kaldı. Siyonist İsrail saldırılara devam etti. Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail'e ait insansız hava aracının Filistin kavşağı yakınındaki aracı vurduğu bildirildi. Saldırının ardından araç hordaya döndü. Cenazeler şifa hastanesine götürüldü. Bir başka saldırı haberi de Han Yunus'tan geldi. İsrail ordusunun polis noktasına hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. En az 10 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler ve yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledildi. Cenazeler hastane önünde kılınan namazın ardından son yolculuklarına uğurlandı.
14: Nedense İsrail, katil İsrail deyince ya da Mossad deyince Fethullahçı terör örgütü de insanın aklına geliyor. İskeçe'de Yunan FETÖ provokasyonundan haberiniz var mı? Olsun. İskeçe'deki Çınar Camii'nde Yunanistan'ın atadığı 3 imamı camiden çıkarmaya çalıştıkları için yargılanan 4 Batı Trakya Türkü'nün duruşması firari FETÖ'cülerin provokasyonuna sahne oldu. İskeçe müftüsü Mustafa Trump'a Türkler dışarı sloganı atanların İskeçe çevresinden otobüslerle getirilen FETÖ'cüler olduğunu söylüyor. Hatırlayın, hatırlayın lütfen, bu ülkeye ihanet eden Fethullahçı terör örgütünün teröristleri, ki kriptoları hala bu ülke coğrafyası içinde varlıklarına devam ediyorlar, İlk etapta Yunanistan'a kaçıvermişlerdi. Meriç üzerinden vesaire diğer yollarla Yunanistan'a kaçıvermişlerdi. Hatta ve hatta silahlı kuvvetlerde ellerinde, kontrollerinde bulundurdukları modern helikopterleri de Yunanistan'a götürmüşlerdi. Sadece Yunanistan'a helikopter götürmemişlerdi, elleri de boş gitmemişti. Bazı özel bilgi, arşiv ve kayıtları da Yunanistan'a teslim edivermişlerdi. O yüzden haindirler. Sadece bu bile gözetildiğinde haindirler. Hainlerin de hakkı bellidir. Türk dünyası yapay zekada ortak çalışmalı. Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki dönemde yapay zeka konusunda ortak adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Biri bizi gözetliyor. KVKK'dan güvenlik kamerası kararı. İş yeri ya da apartmandaki güvenlik kameralarının çoğunun özel hayatı ihlal ettiği ortaya çıktı. Çalışanın izlenmesi veya evinin içinin görüntülenmesi gibi durumlarda ceza verilecek. Apartmanda daire kapısını gösterecek şekilde kamera yerleştirilemeyecek. Öyle vatandaşının evinin hemen girişini kamera kayıt altına alamayacak. Kişisel veriler hukuka aykırı şekilde saklanamayacak. Onayı ve kontrolün dışında arşivlenemeyecek. Kurallara uymayana idari para cezası kesilecek. Görüntülere sadece yetkili kişiler ulaşabilecek. Yasakları böylece özetleyelim. KVKK sevgili dinleyiciler, yani Kişisel Verileri Koruma Kurumu harekete geçti. Ağır cezalar var. Sadece iş yerlerini değil, yaşadığımız apartman ve sitelerin güvenlik kameralarıyla alakalı yasaya da uyulması gerektiğini söylüyor. Adam her yere kamera yerleştiriyor, kayıt altına alıyor, zoom yapıyor, yakınlaştırıyor, aleyhine kullanıyor, işten çıkartırken kullanıyor, işe alırken kullanıyor, mahremiyet algısını, sınırlarını paramparça ederek kullanıyor. Dahası retinasını tarıyor, en kişisel hakkı, özel hakkı ve mülkü olan göz retinasını tarıyor. Dünyada hiç kimsenin birbirine benzemeyen parmağının izini kontrol altına alıyor, kayıt altına alıyor, tarıyor, elinde bulunduruyor. Bunu da mesai giriş çıkışlarını kontrol ediyorum diyerek anlatmaya çalışıyor. Rezillik, rezillik. Başka yöntemler var. Telefonla giriş yapılabilir, pekala şifreyle giriş yapılabilir, kartla giriş yapılabilir. Ama niyet o değil, niyet bambaşka, öyle anlaşılıyor. Bir grup var ve bol bol kriz. Çift başlı CHP'de ben konuşacağım savaşı çıktı. Madem öyle, oradan devam edelim efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını acaba kim yapacak? Soru bu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını duyurmuştu. CHP'nin grup başkanı Özgür Özel de hayır diyor, grup toplantısını ben yapacağım.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
11: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
15: İki eski dost düşman oldu. Parti paylaşılamaz hale geldi. Butlan kararı sonrasında CHP'de kılıçlar bu kez de grup savaşı için çekildi.
11: Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var.
15: CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun meclis grubunda konuşacağını açıklamıştı. Toplantının duyurusu da yapıldı.
10: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup konuşmasını yapacak. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
11: Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok.
15: Kararın ardından Manisa programını iptal eden Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni bir hamle geldi. Alternatif MYK'sını topladı. Grup toplantısına kendisinin katılacağını açıkladı.
11: O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
15: Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmayı da ihmal etmedi Özel, sağduyulu davranmasını istedi.
11: Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri.
15: Özel'in açıklamasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir mesaj paylaşıldı. Meclis başkanlığına gönderilen yazıda grup konuşmasını Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yinelendi. Katılımcı listesi de başkanlığa iletildi.
16: Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne demek grup toplantısına katılmamak? Böyle bir şey olmaz.
15: CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Mecliste paralel yapı oluşturmakla suçladı.
16: Makamlarından, unvanlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin şimdilerde de mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum.
14: 10 ünlünün pozitif sonuç çıktığı verdiği ifade ediliyor. Tabii ki uyuşturucu operasyonu kastettiğim şey bu. Kan ve saç örnekleri alınan 10 ünlü ismin testi pozitif. Mabel Matiz, Aslan Turanlı, Volkan Bahçekapalı, Yağmur Ünal, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Semiha Bezek, Tarık Tuncabakır ve Yasemin İkbal ismi geçen o ünlü gazetelerde sayılmış. Demek ki o uyuşturucu belası tepeden tırnağa her yeri sarmış durumda. Adeta vantuz gibi yapışmış durumda. Sahneden sokak aralarına kadar çok büyük bir problemimiz var. Akşam gazetesinde neler var? Kararı kadınlar verecek. Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler dün katalog çekimine katıldı. 6 kadın hakemden Amerikalı Roti Penso, Meksikalı Cathy Garcia orta hakem olarak düdük çalacak isimler. Dünya Kupası'nı mücadeleslerini takip eden futbol severler onların verdiği kararları da yakından izleyecekler. O öyle anlaşılıyor. Akşam gazetesinde mümkün oldukça farklı haberleri paylaşmaya çabalıyoruz. Avrasya'da sudan bir panik var. Avrasya tünelinde otomobil yangın panosuna çarptı. Su fışkırmaya başladı yangın panosuna o çarpmanın ardından. Yanlış anladı tabii vatandaş bunu. Deniz suyu tünele doluyor diye düşündü. Büyük bir panik yaşandı değerli dinleyiciler. Kazada itfaiyenin yangın musluğu patladı ve söndürme sistemindeki su tünele aktı. İçeriye deniz suyu doluyor zannedildi. Panikledi vatandaş. Valiliğin açıklaması geldi ardından arıza giderildi, tünel yeniden tekrar trafiğe açıldı. Allah beterinden korusun. Tabii birçok güvenlik katmanından oluşuyor Avrasya Tüneli'nin imarı, inşası. Pekala bugüne değin de hizmetine devam etti. Bundan sonra da uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Ve muazzam kalabalık. Şartlarına, fiziki şartlarındaki kolaylığa itibar edilmiş ve muazzam bir kalabalık oluşturmuş durumda maliyetli geçişini göz önünde tutarak söylüyorum. Kesintisiz 17 saat uçacak Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, kesintisiz 17 saat uçan Airbus A350 tipi uçakların 2020 sonunda filolarına katılacağını söyledi. Havayolu bilet fiyatlarının da lüzumundan fazla pahalı olduğunu herhalde hemfikir olarak dillendirebilirim. Sizin adınıza da dillendirebilirim. Şahsımız adına da söyleyebilirim. Hele hele böyle zamanı, daha evvelki haberde olduğu gibi efendim, hani şu tavuğun kanatlandığı piyasa vardı ya, hadi uçak da tam anlamıyla kanatlanarak gidiyor ama yaz sezonunda, sömestrilerde, efendim tatil dönemlerinde uçakların ekstra large hale geldiği ve fiyatlarını yukarı çektiği de biliniyor. Uçak çekmiyor tabii canım. İşletmeciler sağ olsunlar. Enflasyon savaşla 5 puan arttı. Bakan Şimşek, Amerika, İsrail, İran arasındaki savaşın ülkemizdeki enflasyonu 5 puan arttırdığını söyledi dünkü açıklamalarında. Sabah gazetesinde ucuz eve bekarlar da başvurabilecek diye haberi görüyoruz. TOKİ orta gelirli vatandaşlar için 64 ilde 20 bin konutu kurasız şekilde satışa sunacak. İşte kampanyaya başvurmak için evli olma şartı var mı yok mu? Gelir koşulu aranıyor mu aranmıyor mu? Aldığım evi satabilir miyim gibi sorular ve onların cevapları. Onları da birazdan duyacaksınız. Bu işin merak tarafı ama şunu biliniz, o ucuz evlere bekarlar da pekala başvurabilecekler. Türkiye'de tekil yaşama oranları giderek yükseldi. Yani muazzam sayıda kadını da erkeği de tek başına yaşamı sürdürme tercihi ya da mecburiyeti arasında kalabiliyor ve yoluna öylece devam edebiliyor. Kahvehanede yasa dışı bahis vurgunu, 608 milyonluk vurgun yapan yasa dışı bahis çetesinin paravan olarak kahvehaneleri ve kurumsal bahis bayilerini kullandıkları ortaya çıktı. Kapalı devre yöntemle çalışan şebekenin kazancı nakit şekliyle çektiği ifade ediliyor. Nakit. Ayşe öğretmenden üzücü haber. Ağrı'da ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları polise gitti. Ekipler genç öğretmeni maalesef evinde ölü olarak buldu. Acı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yeni Akit gazetesinde hangi haberler var? Erdoğan'ın Rodriguez'i kabulünü görüyoruz. Aynı şekilde Koç'a öfke dinmiyor. Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastane açılışında anlatmaya çalıştığı, buna fıkra da demeyelim tabii, en basit, en masum haliyle düşüncesizce, son derece düşüncesizce anlattığı sözüm ona fıkradan sonra tepkiler. İstanbul, Antalya, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki şirketlere yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Şunu önce bir dile getirelim. Şu ya da bu sebeple bu ülkenin huzuruna, sükununa, barış iklimine, umuduna, istikrarına ve gidişatına sabotaj düzenleyen her kimse, her sebep neyse, sebep her neyse, asla ve kata bunu yapamayacak. Hukukun da kolluk güçlerinin de nefesi enselerinde, hesabı sorulur. Bu bir. İki, milyon düşünüp bir söylemek lazım. Milyon düşünüp bir söylemek lazım. Bu arada Binali Bey, Binali Yıldırım, bir nezaket gereği güldüm ben diyor. İzmir'deki o açılışta sözüm ona fıkra üzerine görüntülerle ilgili yakın çevresine bir açıklama yapmış. Haber7.com'da yer alıyor bu açıklama. Ayrımcı ve aşağılayıcı sözüm ona o anlatı. Orada ne dediğini anlamadım ben demiş Binali Yıldırım. Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler görünce ben de nezaket gereği güldüm. Vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığa asla göz yummam demiş etrafına. Haber eğer böyle ise. 16 Baral'ın bu arada suç duyurusu var. Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van Barosu yaptıkları ortak açıklamada sarf edilen sözlerin kabul edilemez olduğuna işaret edildi. Ve aynı şekilde ifadeleri nedeniyle ve yine gülerek bu duruma eşlik eden eski başbakan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğuna işaret etti. Sevgili dinleyiciler, tam 16 Baral'ın da suç duyurusu var, haberiniz olsun. O yüzden diyorum, milyon düşünüp bir söylemek lazım. Çiftçinin niyazı, ümmetin duası, Kudüs davasını kalbimizde taşıyacağız dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Ankara'da düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması büyük finalinde bir konuşma yapmıştı. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsız olanlar çıkacaktır. Ama biz bir durumumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz diyen İçişleri Bakanı Çiftçi, Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Mazlumun yanında durmayı insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz dedi. Duan duamızdır, niyazın niyazımızdır. Pankartı da dikkat çekici. Sayın İçişleri Bakanı yerli yerinde haklı ve son derecede ideal bir cümleyi sarf etmiştir. Altına imza atanlar silsilesine liste oluşturuyorlarmış ya, fişleme. Beni de yazın. Öyle söyleyeyim, beni de yazın. Peki, Filipinler'deki depreme işaret ediliyor. Filipinlerin güneyinde bulunan Mindanao adasında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerel saatle 7.37 sıralarında gerçekleşti. Depremde en az 32 kişi öldü ve bölgede de tsunami alarmı verildi. Tekrar ediyorum, depremin büyüklüğü 7.8, ölenlerin sayısı 32.
17: Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerel saatte 07.37 sıralarında yaklaşık 55 kilometre derinlikte kaydedildi. Bölgede büyük yıkım yaşandı. Yol kenarında bulunan bir bina saniyeler içinde çöktü. Her yer toz bulutuyla kaplandı. Çevredekilerin çığlıkları yükseldi. Bir okulda öğrenciler bayrak törenindeydi. Sarsıntıyla birlikte yere çöküp kapandılar. Öğretmenler öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı. AVM'nin duvarı da sarsıntı sırasında yerle bir oldu. İnşaat sahasında bulunan işçiler depreme yakalandı. Vinçler beşik gibi sallandı. Afet sırasında bilardo oynayanlar dışarıya kaçtı. Dükkanlarda bulunanlar kendilerini dışarı attı. Havuzun suları taştı. Köylerde çalışan çiftçiler sarsıntı sırasında yere çöktü. Deprem sonrası binalarda maddi hasar oluştu. Peş peşe artçı sarsıntılar yaşandı. Deprem felaketinde en az 32 kişi yaşamını yitirdi. 129 kişi yaralandı.
14: Saat 7.30, ilk 30 dakikadaki ilk mesajın sahibini bulma vakti geldi. 0507-977-0101'e yöneliyoruz ve oradan mesajlarınızı anında kontrol ediyoruz. Adaşım Mehmet Bey'e selamlar gönderelim. Bize ilk mesajı gönderen dostumuz o olmuş. Güneşli bir Konya sabahından sizi takip ediyorum. Hem de tam 20 yıldır dinleyerek diyor. Ne iyi ediyorsunuz. Öyle arkadaşlar, dostlar birbirlerini terk etmezler. Anlık arkadaşlıklar, yolculuklar yapmazlar. Uzun uzun yürürler. Evelallah yürüyüşümüz devam etsin diyelim. Konya'ya, Mehmet Bey'e de selamlar. Sizin de mesajlarınız var ama birazdan.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
12: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
13: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
18: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Reklam.
19: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Atomic Roast'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: %54'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk seviyesi ki saat şu anda daha 7.34. %54'ün özeti aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametini yoğunlar içinde sayalım. Bu kadar demek isterdim ama değil maalesef. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, yine Kartal'dan E5 üzerinden Kozyatağı'na kadar olan kısımda, Tem'de Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Tekstil Kent'ten Hastal'a ve son olarak da Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar yoğun, hatta çok yoğun bir kent trafiği var. Haberiniz olsun.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Son dakika haber.
10: Sevgili dinleyiciler, DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendiği bilgisi var. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 DEAŞ şüphelisinin gözaltına alındığı vurgulanıyor. Tekrar edelim, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon var ve en az 13 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. Ayrıntılar elimize ulaştıkça paylaşacağız.
12: 7 gün 7 sabah.
10: Devam ediyoruz. Radyo 7 burası, uyandıran yayınıyla, anlık gelişmeleriyle, sıcağı sıcağına, bütün dostların da ilgisiyle, muhabbetiyle yayını devam ettiriyoruz. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hastanelere gidin, görün ki muhakkak uğramak durumunda kalmaktasınızdır. Allah herkese şifa versin, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Ufacık bir maraz, ufacık bir imtihan, İnsanın sahip olduklarının kıymeti harbiyesini daha iyi nakşediyor beynine. Allah'a şükür dedirtiyor. Allah beterinden korusun dedirtiyor. Bu arada o hastanelerde insanın dayanışma duygusunun da, empati duygusunun da geliştiğini yahut gelişmek zorunda olduğunu da yaşayanlar yine bilir. Hatta bazen profesyonelce işe yaklaşanların dışında hastaların, hasta yakınlarının, refakatçilerinin, yanında bulunanların, getirenlerin, götürenlerin o yardım duygusunun, merhamet duygusunun, elinden geleni yapabilme niyetinin tezahürünü de görürsünüz. Demem o ki sağlığınıza lütfen dikkat ediniz, olur mu? İki nimet var buyruluyor ya, vakti kıymeti bilinmeyen, değeri anlaşılmayan zamanında öyle oluyor genelde. Bir, boş vakit, boş zaman. İki, sağlık. Safrasından tam 3000 taş çıkan teyzemizin halini size anlatacağım. 76 yaşında Nimet teyze, Nimet Gürkan, Yalova'da rahatsızlandığı ağrıları vardı. Sırtında, göğsünde ağrıları vardı, midesinde ağrıları vardı. Kürek kemiğinin tam oralarda bir yerlerde. Hastaneye gitti. Genel cerrahi uzmanı Doktor Mehmet Ali Yücesoy ekibi tarafından ameliyat edildi. Tam 3000'in üzerinde taş çıkartıldı sevgili dinleyiciler, safra kesesinde. Yanlış mı okuyorum acaba diye baktım. Yok, defaten kontrol. 3000'in üzerinde taş çıkartıldı safra kesesinden. Şimdi iyi maşallah. 11 torun sahibi teyzemiz Nimet teyze, tedavisinin ardından da evine gönderildi, taburcu edildi. Nerede varsa sağlığı, afiyeti hedefleyen, şifayı hedefleyen Allah bunun yüzü suyu hürmetine amin diyorum ve şifalarına kavuştursun diye de ekliyorum efendim. Radyo 7'nin dostları bizi yalnız bırakmaz. Mesajlarını evvelallah bize arka arkaya gönderen dostlarımız var. Tersane doktoru olarak hepinize selamlar ve sevgiler gönderiyorum diyor. Servis şoförü İsa Baba, tersane arkadaşlarımıza kazasız güzel bir gün temenni ediyorum. Konya'da Kerem Bey bizi dinliyor. Kerem Kolçak, Harun Yararoğlu ile beraber kahvaltıdayız. Günaydın her birinize diyor. İbrahim Bey, İbrahim Tunç da güzel bir gün temenni ediyorum. Bereketli bir gün olsun. Hasan Ceren'a sevgiler, o da bizi dinliyor. Halatır soran dostumuza çok teşekkürler. Selçuklu'da Eyüp Bey var. Aleyküm selam diyelim. Mutlak butlan meselesi sıraması aynen devam ediyor diyen dostumuza da günaydın ve sevgiler. Eskişehir'de Turhan Bey. Madem öyle oradan sürdürelim yayınımızı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını acaba bugün kim yapacak? Kemal Bey mi yapacak? Özgür Bey mi yapacak? Belirsizlik hala sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu 11 Haziran'da kurultay sürecinin başlatılacağını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay belirsizliği sona mı eriyor? Soru işaretlerini ortadan kaldıracak açıklama Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinin 11 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Parti örgütüne de çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilecek grup toplantısında tüm partilerin sağduyu ve birlik içerisinde hareket etmesini istedi.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
1: Kılıçdaroğlu açıklamasında birlik ve beraberlik mesajları da verdi. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız dedi. Kılıçdaroğlu hedeflerinin Cumhuriyet'in 2. yüzyılında adaleti ve demokrasiyi güçlendirmek olduğunu da belirtti. Çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda birlikte mücadele edeceklerini vurguladı.
10: Ahmet Hakan Hürriyet'te yazmış bu konuda, CHP'de eller kaosa kalktı diyor. Bugün CHP'nin mecliste grup toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben konuşacağım. Özgür Özel diyor ki hayır ben konuşacağım. Bu devasa çelişkiden ne çıkar? Ben çıkacakları sayıyorum size. Kürsü çekişmesi çıkar. Muazzam bir gerilim çıkar. İtiş kakışın meclise taşınması hali çıkar. Kaba kuvvetin devreye girmesi çıkar. CHP içi kargaşa ayyuka çıkar. Belki yine barikat çıkar. Bol miktarda bağırış çağırış çıkar. Ortalığın karışması, düzenin bozulması çıkar. CHP'nin bir kez daha karşı karşıya gelmesi çıkar. Peki bütün bu çıkacak olanların siyasi olarak sonucu ne olur? Her zaman istikrarı önceleyen, kaosa ve kargaşaya prim vermeyen bu tür iç çekişmeleri zaaf olarak gören geniş kamuoyu kesimleri şöyle mırıldanır. Kavgalı eve bile kız bile verilir ama bu CHP'ye devlet teslim edilmez. Toplumun çok büyük bir kesimi mini yerel seçimlerin varlığından bile haberdar değilken aslında bir yerlerde de şöyle bir şey oldu. Özgür Özel o beldelerdeki mitinglerini yaptı. Sosyal medyada o mitingler gazlandıkça gazlandı. Bazıları Amasya Tamimi gibi miting yapıyor adam falan bile dedi. Böylece siyasete azıcık merak duyan herkesin dikkatli mini yerel seçime yöneltilmiş oldu. Sonuç ne oldu? Hem mağlup oldular hem de mağlubiyeti iliklerine kadar hissetmek zorunda kaldılar. Doğru dürüst strateji kuramadıkları için şu üç şeyi de hesaba katamadılar. 1. Seçim dediğin parti içi mücadeleye benzemez. 2. Kılıçdaroğlu taraftarlarına karşı sağlanan üstünlük sandıkta da üstün gelineceği anlamına gelmez. Ve 3. Mini yerel seçimi kendileri önemseyerek mini yerel seçimin önemli olduğu duygusunu topluma hissettirdiler diyor ve yazısını Hürriyet'te tamamlıyor Ahmet Hakan.
12: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
10: Yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme oldu. İçişleri Bakanlığı 42 kişiyle birlikte tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevinden uzaklaştırdı.
6: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında yeni bir karar daha alındı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu. Bakanlık tutuklama tedbirinin ardından görevden uzaklaştırma işleminin uygulandığını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Görkem Duman ve 41 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Savcılığın sevk yazısında dikkat çeken iddialar yer aldı. Bazı imar işlemlerinde rüşvet alışverişi yapıldığı, belediye ve kamu kaynaklarının kişilerin otel, konaklama ve seyahat gibi özel harcamalarında kullanıldığı öne sürüldü. Dosyada yer alan bir diğer iddia ise bankamatik memurları oldu. Buca Belediyesi bünyesinde fiilen çalışmadıkları halde maaş aldıkları belirtilen personeller bulunduğu ileri sürüldü. Bu kişilerin düzenli şekilde gelir elde ettikleri iddia edildi. Savcılık sevk yazısında söz konusu eylemlerin suç örgütü kapsamında gerçekleştirildiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu da ifade edildi.
10: Diyarbakır'daki umutlu havadan da biraz bahsedelim. Terörsüz Türkiye süreci Diyarbakır sokaklarında ciddi bir karşılık bulmuş ve umutlar artmış vaziyette. İnsanlar tebessümle meseleye yaklaşıyor. Terörsüz Türkiye süreci ivme kazandı. Silahların teslimi ve örgüt üyelerinin nakli görüşüldü. Kandil'in yakında boşaltılması bekleniyor. Peki bu gelişmeler halkta nasıl karşılık buluyor? Diyarbakır sokaklarını gezdik diyor Türkiye gazetesi. Vatandaşın nabzını tuttuk diye de ekliyor. Herkes tek bir huzur konuda birleşiyor. O da çok acılar çektik ve inşallah çoluk çocuğumuz artık huzurlu bir Türkiye bulacak temennisi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da terör toplumun bütün kesimlerini engelleyen bir durumdu. Dükkanlar açılmıyor, tarlaya gidilemiyordu. O yüzden sürece ciddi bir teveccüh var diyor. Zorluoğlu'na göre normalleşme için daha 5-10 senenin geçmesi gerekiyor. Zorluoğlu geçiş döneminde doğru adımlar atılmalı, rehabilitasyon süreci başlatılmalı, bütün bakanlıkların, STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel dinamiklerin dahil olduğu bir yapı kurulmalı diyor Türkiye gazetesinde. Gazeteci arkadaşımız Mahmut Özay'a konuşmuş ve bu cümleleri kurmuş. Sürecin kendisi zorlu. Niyetin taraflarda hemhal ile uzunca bir süre sabırla ve iyi niyet haliyle devam etmesi gerekiyor. Sabotaja da uğramadan, uğratılmadan, içeriden ve dışarıdan ayakta tutulması gerekiyor. Zira Türkiye huzura layık bir ülke. Eksilerine, yanlışlarına rağmen dünyanın umudu olabilmek gibi bir ideali var. Var. Geçmişte taşıdığı o sorumluluğu yeniden taşıyabilmek gibi bir ideali var. Zaten dünyaya şöyle bir bakarsanız bunun ne denli bir zorunluluk olduğunu siz de gayet iyi anlarsınız. İşin çivisi çıkmış durumda. Paşinyan bunu fark etti. Onu size söyleyeyim. Türkiye sayesinde kazandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan %49.8 oy oranıyla yeniden seçildi. Yani her iki Ermeninin birinin oyunu aldı. En yakın rakibini ikiye katladı Paşinyan. Ermenistan halkı bağımsızlığa ve barışa sahip çıktı dedi. Kafkasyan Başkanı Profesör Doktor Oktay'a göre bu galibiyette Türkiye ile kurulan ilişkiler önemli rol oynadı.
6: Oylar sayıldı, seçim sonuçlandı. Ermenistan bir kez daha Paşinyan dedi. Ermenistan seçimlerinde ülke genelinde kurulan 2005 sandığın tamamında oy sayım işlemi tamamlandı. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların %49,81'ini alarak seçimi kazandı. Mevcut oy oranlarına göre 105 sandalyeli mecliste Sivil Sözleşme Partisi 61 sandalye ile çoğunluğu elde etti. Oy sayımı devam ederken Paşinyan gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor dedi. Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını da sürdüreceklerini vurguladı. Rusya ile de ilişkilerimizi de geliştirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Paşinyan, Türk halkına ve Azerbaycan halkına mesajınız nedir sorusunu da yanıtladı. Bu mesaj barışa ve bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır. Ve umuyorum ki bu hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılaşacaktır ifadelerini kullandı. Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı arttı. Bir önceki seçimde katılım oranı %49,4 olmuştu.
10: Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Profesör Doktor Hasan Oktay Ermenilerin gerçeği anladığı görüşünde şöyle diyor Profesör Oktay. Paşinyan'ın zaferinde Türkiye ile kurduğu ilişkiler ve verdiği mesajlar önemli. Artık Ermeni toplumunda radikal bir değişim yaşanıyor. Harici odakların körüklediği düşmanlıklarla bir yere varılamayacağını ve bölgede varlıklarını koruyamayacaklarını anladı Ermeniler. Paşinyan da bunu halkına en iyi şekilde anlattı. Günümüzde coğrafi istikrar, içi boş iddialı hasımlarla sağlanamıyor. Bu inat yüzünden olağanüstü bir göç verdiler. Ermenistan'ın nüfusu 2 milyon 800 binlere kadar geriledi. Bu seçimde yeni bir dönem başladı şimdi. Rusya kaybetti. Türkiye, Azerbaycan, Türk dünyası ve Kafkasya kazandı. Bölgede güvenlikten ekonomiye, enerjiden siyasete, ulaşımdan turizme kadar pek çok alanda yeni sayfalar açılacak. Kars, Gümrü, Tiflis, Bakü, Iğdır bağlantısı içinde engel kalmadı. Zengezur koridoru da problem olmaktan çıkacak. Hatta gerçekleşecek Ankara, Bakü, Erivan üçlü ittifakıyla bütün Ermenistan bizim için koridora dönüşebilir. Bu kesinlikle tarihi bir fırsat ve ıskalanmamalı diyor. Dışişleri Bakanı da Paşinyan'ın cesur adımlarını beklediğini duyurdu. Seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde bütün Ermenistan bizim için

0: oligarklar tarafından karşılandığı kaydediliyor. Lakin ama ve lakin Rusya'nın istediği olmadı. Kazananlar Türkiye, Azerbaycan, Kafkasya ve Ermenistan olarak sıralanıyor. Rusya ise Ermenistan seçimlerine Batı'nın müdahale ettiği görüşünde. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan'daki parlamento seçim sonuçlarını değerlendirirken, seçimler muhalefet üzerinden benzeri görülmemiş baskı ve başta Avrupa Birliği olmak üzere Batı'nın müdahalesi eşliğinde gerçekleşti. Erivan, özgür seçimlerin yapılmasına ilişkin demokratik ilke ve süreçleri ihlal etti ifadelerini kullandı. Buna da bizim kültürümüzde yenilen pehlivan güreşe doymazmış şekliyle izahatlar getirilir. Türk balıkçılar Malta'da 48 göçmeni kurtardı. Orkinos avı için Akdeniz'e açılmıştı. Oysaki bizim balıkçılar Akdeniz'de Malta'da saçıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabor olması sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Suda tekbirler getiren mültecileri Türk balıkçılarının bulduğu ve kurtardığı ifade ediliyor. Balıkçı yakınlarından Osman Öner: "Bizim teknemiz orada, biraderlerim orada, denk gelmişler böyle bir olaya. Batarken görmemişler ama suyun üzerinde insanları fark etmişler. Almışlar sonra teknelere, bölgedeki makamlara da ihbar etmişler durumu," diyor. Türk balıkçıların olay anında kaydettikleri görüntülerde balıkçıların denizde zor durumda olan tekbir getiren göçmenleri ip ve halatlar atarak denizden teknelerine çekmeleri yer alıyor. İtalyan basınında olayla ilgili çıkan ilk haberlerde Türk balıkçılarının en az 48 kişiyi kurtardıkları ifade ediliyordu değerli dinleyiciler. İyidir bizim insanımız. İyidir. Bütün deformasyonuna rağmen, dezenformasyonuna rağmen, yıprantılmışlığına rağmen, üzerine düzenlenen hücuma, saldırılara rağmen dünyada eşi benzerin çok nadir bulunur. Hele hele bir mazluma el uzatma hususunda, merhamet gösterme hususunda iyidir bizim insanımız ve benzerine denk gelmek öyle kolay iş değildir. İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırıları bölgede yeni bir krizi tetiklemiş durumda. İran ateşkes ihlallerine karşılık verdiğini duyuruyor ve İsrail'e karşı ateşte bulunuyor. Trump ise İran ve İsrail'e çağrı yaptı. "Kesin şu ateşi," dedi. İran karşılık verirken Amerika Başkanı Trump "derhal saldırıları durdurun" diye sert çıktı. Bunun üzerine Netanyahu saldırıyı durdurdu. Irak ve Suriye'de de füzelerin düştüğü ifade ediliyor. Bu arada Trump'ın "Bibi'yi, katil Bibi'yi, böyle gidersen yalnız kalırsın bak," diyerek uyardığı haberleri de var.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu. Telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
2: seveceğim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Duamız, temennimiz yeni bir hikaye, başarılı bir hikaye yazma yönünde. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını yaptı A Milli Futbol Takımı ve oyuncularımızdan millilerden Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir ortamımız var. Herkes birbirine yakın, herkes birbiriyle sohbet ediyor ve genellikle de oyunlar oynuyoruz. Her şey çok güzel gidiyor dedi. Altın jenerasyon yorumlarına kendisinin de katıldığını söyledi Ferdi. Hem genç hem deneyimli futbolculardan kurulan bir milli takımımız var. Baktığınızda bazılarımız Avrupa'da oynuyor, bazılarımız Türkiye'de. Çok güzel bir karışım bu. Hocamızla birlikte özel bir takımız biz, ben böyle olduğumuza inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek finale kadar gidebilmiştik. Burada da daha iyisini yapmaya çalışacağız dedi. İnanırsak başarırız diye de ekledi değerli dinleyiciler. Biz de onlara inanıyoruz. Evelallah desteğimizi de duamızı da onlarla paylaşacağız. Onlar adına göndereceğiz efendim. Bu arada MESA'ya geçti milliler. Dünya Kupası'nın ana kamp merkezi olarak kullanılacağı Arizona eyaletindeki MESA şehrine. Milli takım kafilesini otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik heyet ve futbolcular tezahüratlar eşliğinde kamp yapacakları otele giriş yaptı. Türkiye MESA şehrinde ilk gün taraftarlara açık bir antrenman gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı formalar, ay yıldızlı bayrağımız, oralarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları, gönlü Türkiye ile olanlar millilerimizin antrenmanında da millilerimizi yalnız bırakmadılar. Çok az kaldı. İlk maçımız ayın 14'ünde, bugün ayın 9'u sevgili dinleyiciler, yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi devam edelim. Kulüpler düzeyinde neler oluyor diye paylaşalım. 8 yıl sonra Fenerbahçe Başkanlığı'na geri dönen Aziz Yıldırım bomba bir transfer planlıyor. Gakpo'dan bahsediliyor. Kadir Gakpo. Aziz Yıldırım'ın 27 yaşındaki sol kanat için temaslarına başlaması bekleniyor. Liverpool'la sözleşmesi 2030 yılında bitecek Hollandalı süper yıldızın ve ayrılmak istiyor Gakpo. 60 milyon avro değeri olan oyuncu için Aziz Yıldırım'ın ciddi bir bütçe ayıracağı söyleniyor. Aynı Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin el sıkıştığı Hakan Çalhanoğlu'nu da getirme niyetinde. 32 yaşındaki ön libero ile temas kurulacak. Peki, İddialı bir takım kurmayı hedefleyen Sarı Lacivertli takım yönetiminin, kulübünün teknik adamı kim olacak? Çok büyük bir ihtimalle Aykut Kocaman olacak. Aykut Hoca cumartesi akşamı duyurulan Aykut Kocaman'la her konuda anlaştığını söyleyen Aziz Yıldırım'ın ifadelerinden sonra şimdi her yerde aranan isim. Aziz Yıldırım mazbatayı aldıktan sonra tecrübeli çalıştırıcıyı resmen ilan edecek ve böylece bu hafta içinde 3. Aykut Kocaman dönemi Fenerbahçe'de resmi olarak başlamış olacak. Aykut Kocaman'ın oluşturduğu liste doğrultusunda transferler de yapılacak. Aykut'un yardımcılığını yapacak isimlerden biri ise yine Sarı Lacivertli camianın hiç yabancısı olmadığı bir isim Dirk Kuyt. Hollandalı spor adamı ile anlaşma sağlandı bile. Aziz Yıldırım ve ekibinin Volkan Demirel'i de teknik heyete dahil etmek için çabaları devam ediyor değerli dinleyiciler. Yani bu isimlerin hiçbiri Sarı Lacivertli camiaya yabancı değil. Şimdi gelelim şampiyon Galatasaray'a. Fofana Aslan'a Galatasaray 27 yaşındaki ön libero için yeniden hamle yapacak. 30 milyon avro teklif etmişti daha önce Yusuf Fofana'ya, 27 yaşındaki ön libero'ya. Ancak Fransız orta saha gelmeye pek sıcak bakmamıştı sarı kırmızılı takıma. Kulübü 2028'e kadar sözleşmesiyle devam eden 1.85 boyundaki yıldızın artık gelme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu arada İtalyan basını La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Juventus Usta sözleşmesi biten Dusan Vlahovic ile masaya oturduğunu, 26 yaşındaki forvetle yıllık 10 milyon avroyu kabul ettiğini söylüyor. Beşiktaş'ta da transfer haberleri var. İtalyano'nun yeni teknik direktör İtalyano'nun Bologna'dan eski öğrencisi Nicola Cambiani ile ilgileniyor siyah beyazlı takım. 25 yaşındaki İtalyan sol kanat için kararı Bologna'nın yeni hocası Tedesco verecek efendim. Teknik direktörleri de artık A'dan Z'ye tanıyoruz. Jenerasyon da Türkiye spor kamuoyunun, futbol kamuoyunun tanıdığı, bildiği jenerasyon. Tedesco boş kalmadı bu arada. Domenico Tedesco şimdi İtalya'da Bologna'nın teknik adamı. Tusin Gakov, Trabzonspor, 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanatla prensipte anlaştı. Fırtına transferi bitirmek için La Liga 2'ye düşen Girona takımıyla artık son detayları konuşuyor. Jose Mourinho Madrid'e döndü. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanlığı koltuğuna oturdu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe kulüp başkanı oldu. Jose Mourinho da Real Madrid'e döndü. İspanyol kulübünde 2030 yılına kadar başkanlığa seçilen Perez, Mourinho'nun tekrar takımın başına geçmesinden dolayı mutlu olduğunu söylüyor. Perez, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Mourinho'nun dönmesinden gurur duyuyoruz ifadesini kullandı. Mourinho'nun başarılı bir kariyeri olduğunu kabul ediyoruz ama kariyeri içerisinde hayal kırıklıkları olduğunu da antır parantez ekliyoruz. Tazminatör hüviyeti de var Jose Mourinho'nun. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
7: Bambim var benim.
6: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste,

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertize Dynobil'e.
9: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
8: Ekspertize Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Ekonomi dünyasındayız. Beraber yürüyoruz. Amerikan dolarının 46.11 seviyesinde olduğunu söyleyelim önce. Dolar 46.11'de. Avro ise 53.28'de. Avro 53.28. Sterlin ise 61.66 bandında. 61.66. Borsa İstanbul 100 endeksi dün artı 167 ile beraber günü 13.860 puanla tamamladı. Biraz toparlanma işareti var Borsa İstanbul'da. Gelelim gram altına. Gram altının satışı şu anda 6.538 lira seviyesinde. Serbest piyasadaki rakam bu. Altında üzerinde olabilir. Bu sizin pazarlık gücünüze, ne aldığınıza, nereden aldığınıza bağlı olarak değişebilir. Gram altının Türk lirası karşılığı 6.538 lira. Çeyrek altınsa 10.631 lira. Yarım altın 21.237 liraya satılıyor. Merak edenler için söyleyelim. Ata altının fiyatı ise 43.401 lira. Gümüşün gramı 100 liranın hemen üzerinde. 188 seviyesinde. Brent petrol geriler gibi 95 dolar 63 sent civarında.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Dolar yükseliyor, altın geriliyor, altın yükseliyor, dolar geriliyor, petrol geriliyor. Garip dengeler ve çözümlenemeyen çok sayıda soru işareti var. Ama sert rüzgarlar var altın piyasasında, o kesin. Güvenli liman olarak tanımlanır ya altın, son günlerde peş peşe değer kaybediyor. Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını arttırırken faiz endişeleri de altını baskılıyor. Neden düşüyor? Düşmeye devam eder mi? Yatırımcı şu anda ne almalı? Satmalı mı? Almalı mı? Beklemeli mi? Uzmanından dinleyin.
12: Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. Küresel piyasalarda dengeler değişti. Ancak güvenli liman olarak görülen altın bu kez yükselmek yerine sert değer kaybetti.
13: Düğün sezonu başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte ilk defa düğün sezonunda altın fiyatlarının bu kadar değer kaybettiğini gözlemliyoruz. Yıllık bazda tabii ki.
12: Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık %5 geriledi. 2 ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine indi. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise ons altın 4300 dolar seviyelerinde işlem gördü.
14: Yaşanan jeopolitik gerilimler, gelen açıklamalar, ekonomik krizler hepsi altını destekliyor. Gram altın haftaya düşüşte başladı.
12: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Enflasyon ve faiz endişeleri yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Altın piyasasında gözler şimdi hem Orta Doğu'daki gelişmelerde hem de Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adımlarda. Yatırımcılarsa fiyatlardaki yönü belirleyecek yeni sinyalleri bekliyor.
11: 64 ilde 20 bin konut kuransız satışa çıkıyor. Dikkatinize sunalım, zira fevkalade önemli. Her aileden bir kişi kampanyaya katılabilecek. 64 ilde TOKİ'nin satacağı 20 bin konut var. Vatandaşların da merak ettiği sorular var pek tabii. Başvuru yapmak için evli olmak falan gerekmiyor. Yani pekala bekarsanız da bu başvuruyu yapabilirsiniz. Her aileden bir kişi kampanyaya katılabiliyor. Konutta oturma zorunluluğunuz yok. Yani daire size çıktı, ödüyorsunuz. Aldınız, işi bitirdiniz. Oturmak zorunda değilsiniz. Kiraya da pekala verebilirsiniz. Dileyen aldıktan sonra kiralayabiliyor. Satışsa tapuyu almadan yapılamıyor değerli dinleyiciler. Farklı illerden konut alınabiliyor mu? Ankara'da oturan bir vatandaş mesela Afyon'dan konut alabiliyor mu? Ya da il ikamet şartı var mı? İkamet şartı yok. Yani bulunduğunuz ilin dışında bir yerden de pek fevkalade bir rahatlıkla bu alışverişi yapabilirsiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bilgi verdi. Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek dairenin görüntülerini de paylaştı. Dinleyin.
2: Dolayısıyla bu projede kararlı bir şekilde artacak.
12: TOKİ 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa sunuyor. Açık satış kampanyası kapsamında Ankara'da 2+1 daireler 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Aylık taksitler ise 21 bin 400 liradan başlayacak. 3+1 dairelerin başlangıç fiyatı ise 3 milyon 300 bin lira. Konutlar sadece ekonomik değil, aynı zamanda güvenli. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen evler depreme tam dayanıklı olarak üretiliyor. Bakan kurum projeyi bu kapıların ardında huzur ve güven var sözleriyle duyurdu. Başvurularda kura yok, ikametgah şartı yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Tek şart kişinin ve eşinin üzerine ev bulunmaması. Doğrudan satışlar 15 Haziran'da başlayacak, 17 Temmuz'a kadar sürecek. Kampanyada 3 ayrı ödeme kolaylığı var. Peşin alana %25 indirim yapılacak. İsteyen %50 peşinatla 72 ay vade fırsatından yararlanacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak.
11: Kampanyada farklı ödeme seçenekleri var. Konutu peşin almak isteyen vatandaşlara %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödenmesi halinde ise 72 ay vade için %8 indirim yapılacak. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ile 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı 2.7 milyon lira ile 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda ise taksitler 18 bin liradan başlayacak sevgili dinleyiciler. Peşin alımda %25 indirimin altını yeniden çizelim ve devam edelim. 82 bin işçi aranıyor. İlk 5 ayda işverenden 894 bini aşkın açık iş alan İşkur yaklaşık 590 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Halen 82 bini aşkın açık personel işe personel aranıyor, çalışan aranıyor sevgili dinleyiciler. İlk 20'yi ben şöyle özetlemem lazım. Genel olarak beden işçisi pozisyonunda 15.486 kişi aranıyor İşkur kayıtlarına göre. Pekala müracaat yapılabilir. Temizlik görevlisi olarak 2938 kişi aranıyor. Turizm ve otelcilik elemanı olarak 2824 kişi. Servis elemanı, yani halk arasındaki bilindik adıyla garson, 2226 kişi aranıyor. Satış elemanları, danışmanları 1770 kişi. Kasiyer 1421 kişi. Makineci, dikiş çalışanı 1326. Konfeksiyon işçisi 998 kişi aranıyor. İşkur üzerinden yapılabilir bu müracaat. Ön muhasebeci 917 kişi. Paketleme işçisi 909, market elemanı 906, mutfak görevlisi 855, şoför yük taşıma 768, bulaşıkçı steward 717 kişi aranıyor, ambar depo görevlisi 715, çağrı merkezi müşteri temsilcisi en az 680 kişi aranıyor, satış danışmanı uzman yardımcısı 679, akaryakıt satış elemanı, halk arasındaki tanımla pompacı 665 kişi aranıyor. Aşçı 623 kişi, güvenlik görevlisi de 621 kişi halen aranıyor. Kafanızdaki pozisyonlar ya da iş nitelikleri bu olmayabilir. Çıtanız bunun çok üzerinde olabilir, çok altında da pekala olabilir. Ama helal yolla sarf edilen emeğin her biri meşrudur, temizdir ve şerefle ancak yapılır. evde durmaya göre, evde yatmaya göre ya da pasifize bir hayata göre, mızmızlanmaya göre mukayese edilmeyecek derecede de karlı, efendim bir o kadar da temiz ve insanın psikolojisini toparlayan gayretler bunlar. Daha iyisi olur, geçilir, başka yerlere geçilir, transfer olunur, şu bu ya da diğeri. Ama pasif hayatı asla ve kata tavsiye etmiyor yetkililer, uzmanlar, hem doktorlar hem de işin içindekiler. Aktif olmak gerekiyor. Aktif olurken de kameralara şöyle bir bakmak gerekiyor. Çünkü önümüz, ardımız, sağımız, solumuz sobe. Her yer kamera. İş yerleriyle apartman ve siteler, sokaklar, caddeler, her yer kamera. Neredeyse lavaboların tepesine bile koyacaklar. Güvenlik kameraları. Amaç dışında kullanıldığına ilişkinde son derece somut örnekler var. Devreye girdi KVKK, yani Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çalışanların izlenmesi, dairelerin içlerinin görüntülenmesi ve yüz tanıma gibi uygulamalar yaptırımlara yol açabilir diye uyarılarda bulunuyor. Bir kere dinlenme alanlarına konulamaz. Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına özen gösterilmesi gerektiği ifade edilen KVKK açıklamasında tuvaletler, lavabolar, soyunma odaları, mescitler, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesi gerektiği kaydedildi. Apartman, site gibi toplu yapılarda kurulan güvenlik kamerası sistemi kullanımı hakkında da açıklama yaptı KVKK. Ortak alanların titizlikle belirlenmesi, yerleştirilen kameraların bağımsız alanın içi görülecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Şöyle denildi: güvenlik kamerası sistemleriyle yalnızca kurulmasındaki amaçla bağlantılı düzeyde kişisel veri işlenmesine ve kamera sisteminin gerekli olduğu ölçüde teknik özellikler barındırmasına dikkat edilmeli. Yüz tanıma, ses kaydı gibi özel hayata müdahale teşkil eden özelliklerse muhakkak ki barındırılmamalı deniyor. Uymayana idari yaptırım var. KVKK, yani Kişisel Korumaları Verileri Koruma Kurumu, mevzuata aykırı kamera kullanımı durumlarında idari yaptırımların söz konusu olabileceğini belirterek şöyle diyor: veri sorumluları tarafından ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, yetkisiz erişimin önlenmesi ve muhafazasının sağlanması amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir. Aksi takdirde idari para cezası da dahil olmak üzere idari yaptırımlarla karşılaşılması muhtemeldir deniyor sevgili dinleyiciler. Çalışanı gözetlemeyeceksin. Mesaisini kontrol edebilirsin. Pekala performansını da check yapabilirsin, kontrol edebilirsin. Kayıt altına başka şekillerde alabilirsin. Önüne veri olarak sunabilirsin ama göz bebeğinin içine, parmak izine, istirahat ettiği odasına, ne bileyim soyunma kabinine vesaire vesaire, diğerlerini hiç söylemiyorum bile. İşte bunu yapamazsın. Bu bambaşka bir şey. Devam ediyoruz. Neler yapıyorlar, neler? Enflasyonla savaşta puan maalesef 5 puan yükseldi. Bakan Şimşek, Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaşın ülkemizdeki enflasyonu tam 5 puan arttırdığını açıkladı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Başka şeyler de söyledi. Dinleyin.
4: Yani bizim için savaş aslında büyük bir enerji şoku, ama sadece enerji değil. Şimdi enerji deyince akla tabii petrol geliyor. Doğalgaz geliyor, türevleri geliyor. Fakat bu sadece ham petrol ve doğalgaz sevkiyatını etkileyen bir şok değil. Çünkü bu büyük bir arz şoku bütün dünyadaki, aşağı yukarı dünyanın her köşesindeki fiyatlamaları etkiliyor. Başlangıçta beklentiler şuydu: Amerika'dakiler, yani özellikle önemli şahsiyetler de öyle bir yönlendirme yapıyorlardı. Ya birkaç hafta içerisinde bu bitecek. Vallahi işte Mart, Nisan, Mayıs.
15: Haziran'a geldik ya.
4: Şimdi Haziran'ın neredeyse ortasına geleceğiz. Bu şok
15: 200 gün olmuş.
4: Bu şok öngörülenden çok daha uzun sürdü. Bu bir. İkincisi, daha önemlisi, şimdi geçmişte 1967 savaşları var, 73 savaşları var. Hatırlarsın, bölgeden bahsediyorum. Bunların hepsi önemli bir, mesela İran'daki işte devrim sonrası
15: İran-Irak savaşı.
4: İran-Irak savaşı var, onun etkileri var. Şimdi küresel petrol arzına baktığınız zaman bugünkü şokun etkilediği üretim miktarı ve sevkiyat miktarı bütün bu geçmişte yaşanan şoklardan daha büyük. Yani basitleştiriyorum. Şimdi diyelim ki bugün 20 milyon varil günlük etkileniyorsa, geçmişteki en büyük şok da 4,5 milyon varil etkilendi.
15: O derece yani.
4: Tabii. Onun için ciddiye alıyoruz. Önemli bir şok. Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle, yani bunu samimi olarak söylüyorum, bizim yaptığımız çalışmalar yani %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle...
16: Bu anlattığınız ikincil etkileri.
4: Bugünkü, yani bugün itibariyle bugün bildiklerimiz ve bugünkü fiyatlamalar, bugünkü petrol seviyesi ve şöyle söyleyeyim, yani piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda yani en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var. Bakın en az ilave 5 puanlık. Yani basitleştiriyorum, %21 olacak idiyse işte 26, Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti. 19 olacaksa işte %24. Nitekim Merkez Bankası 24-26 ama bugün itibariyle uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor.
11: Tamam diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mahalle zor bir mahalle, kabul ediyorum ama diyor bağışıklık sistemi de güçlendirmemiz lazım. Biz bunu yaptık, rezerv biriktirdik, bu yüzden şu anda yaşananlara rağmen süreci iyi yönetiyoruz. Petrol düşünce olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var diyor. Cari açığa kura ilişkin beklentilerin iyileşeceğini söylüyor. Bu ne yapar? Hızlı şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için bir sebep yok. Savaş büyük bir şoktur ama biz bunu yönetiriz. Yönettik de yönetilebilir de görüyoruz. Hazırlıklıydık yani. Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Havalar ısındı. Her şeye rağmen çoluğu çocuğu topladınız, eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, sevdanızı aldınız, gidiyorsunuz. Efendim, yani bir şeyler kızartırız, yeriz belki dediniz. Tasarrufunuz da var, ona uygun tercihiniz de var. Kanat yapalım yahu dediniz uygun yerde. Yalnız bilin kanat tavuğu 3'e katlamış vaziyette. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşın mangal sezonunu açmasını bekleyenler yeniden harekete geçti ve ilkbahar aylarında makul seviyelerde seyreden beyaz et fiyatları aracıların ve bazı perakendecilerin o aç gözlü kar hırsı yüzünden ciddi oranda yükseldi. Üretim maliyetlerini etkileyen akaryakıt, enerji, yem veya işçilik gibi temel kalemlerde hiçbir artış yok. Efendim? Üretimi etkileyen enerji, akaryakıt, yem ya da işçilik gibi temel kalemlerde hiçbir artış yok. Fiyatlar füze. Hipersonik füze. Fiyat etkileri suni olarak değiştiriliyor. Yani artışa herhangi bir gerekçe yok ama sürekli etiket değişiyor. Mart ve Nisan aylarındaki etiketlerle Haziran ayındaki güncel rakamlar karşılaştırıldığında suistimalin boyutu net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bütün tavuk fiyatlarında ortalama %45 ile %60 civarında bir artış var. Bütün tavukta %45 ile 60. Asıl büyük vurgunsa doğrudan mangallık olarak talep gören parçalanmış ürünlerde. İlkbahar döneminde kilogramı ortalama 220 lira olan ızgaralık kanat fiyatı bugün 450 liraya kadar çıkmış vaziyette. 220 nerede? Mart'ta, Nisan'da nerede? Şimdi Haziran'daki bu 450 lira nerede? %115 oranında fahiş bir artış var. Tavuk pirzolada ise fiyatlar 165 lira seviyelerinden şimdilerde 260 liralara kadar tırmandı ve %55 zam gördü. Sektördeki bazı uyanıklar bütün tavuğu parçalayarak astronomik karlar elde etme yoluna gidiyor. Bütün tavuğun kilogram fiyatı 130 lira seviyelerinde tutuluyor. Ürün kanat veya pirzola haline getirildiğinde asılsız bir işçilik bahanesiyle fiyatlar katlanıyor. Ortada hiçbir ek maliyet yükü yok. Tamamen mevsimsel talebi fırsata çevirmeye çalışıyor bu kafa. Doğrudan vatandaşın da cebine göz dikiyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri haksız fiyat artışı yaparak tüketiciyi mağdur eden işletmelere yönelik saha denetimlerinin aralıksız şekilde sürdürüldüğünü söylüyor. Mart'ta, Nisan'da yani şunun şurasında 2 ay önce bütün tavuk 95-110 lirayken şimdi 135-160 lira arasında kilogram fiyatı tabii. Izgaralık kanat Mart ve Nisan'da 190-200 lirayken şimdi 280 ile 450 lira arasında. Tavuk pirzola Mart'ta Nisan'da 150-160 liralar seviyesinde ise kilogram fiyatı. Haziran'da şimdi 200 ile 240 liralar civarında. Bagetin Mart Nisan'da kilogram fiyatı 120-130 lirayken şimdi Haziran'da fiyatı kilogramı 145 ile 180 lira arasında. O yüzden diyorum gelişine vuruş, hani vole şekliyle vuruş. Hatta penaltı noktasından vuruş tam olarak bu. O vuruşu yapan bacağı yerinden almalı. başka bir yerlere doğru göndermeli ama yıllardır da bunu beceremedik. İşin gerçeği bu. Acı ama gerçek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Sıfır Atık Vakfı arasında çevre bilincinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesine yönelik olarak işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle sürdürülebilir yaşam kültürüne katkıların güçlendirilmesi hedefleniyor.
12: Ailelerde çevre bilinci artırılacak. Sıfır Atık farkındalığı yaygınlaştırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İstanbul'daki törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sıfır atık bilincinin toplumun her kesimine yayılması için ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi.
17: Tabakta bırakılmayan bir pirinç tanesi anne babamızın öğüdünü anımsatır. Yarına saklanan bir parça ekmek büyüklerimizin hatırasını yaşatır. Bugün saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin güçlü liderliğinde ve himayelerinde yürütülen dünyanın en büyük çevre seferberliği olan Sıfır Atık Hareketi bu sorumluluğun en güçlü, en somut ifadesidir. Biz de bakanlık olarak bu vizyonu kendi hizmet alanlarımızla somut hizmetlere dönüştürüyoruz.
12: Bakan Göktaş protokol kapsamında 81 ilde kadın sıfır atık elçisi uygulamasının hayata geçirileceğinin altını çizdi. Eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla yaklaşık 1 milyon kadına ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.
17: Kadınlara yönelik eğitimlerle yerelde farkındalığı artıracağız. İklim uyum çalışmalarını daha güçlü bir zeminde yerleştireceğiz.
12: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da işbirliğiyle ailelerde çevre bilincinin güçlendirilmesini ve sıfır atık kültürünün toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını amaçladıklarını ifade etti.
18: Ailelerimizde çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde küresel bir başarı hikayesine dönüşen sıfır atık hareketini sosyal politikalarla destekleyerek daha geniş bir kitlelere ulaştıracağız.
12: Protokolle sürdürülebilir yaşam kültürüne katkıların güçlendirilmesi hedefleniyor.
11: Ankara sabahından günaydın diyerek selamlıyor bizi Davut dostumuz Davut Doğan. Biz de ona günaydın diyelim yine bir nöbet çıkışında Radyo 7 frekansında buluşuyor. Bu yayın Ankara'da, İstanbul'da, Trabzon'da, Kastamonu'da, Antalya'da, Erzurum'da, Kayseri'de, Tekirdağ'da, Edirne'de, aklınıza İzmir'de neresi geliyorsa Konya'da çok yakından çok sıcak takip ediliyor. Yazanlar çok, yazmayanlar da pekala çok. Bu bir alışkanlık meselesi, kabul ediyorum, takdir de ediyorum, teşekkür de ediyorum her birine. Ama ille o frekansın başındalar. Tıpkı Davut dostumuzun olduğu gibi. Şimdi ona istirahat zamanı. Hayırlı istirahatlar diyelim ve kolay gelsin diye de ekleyelim. Peki, emekli ve özel sektör, oy potansiyeli, bunu hiç unutmamak lazım diyen dostumuza da selamlar gönderelim. Fatih Yılmaz'a aktarmış olduk. Bir başka dostumuz günaydın diyerek selamlıyor. 29 bin maaş alıyorum, kamudan emekliyim. Bu TOKİ'nin hesabı acaba neye göre yapılıyor diye sormuş. Fiyatların 18 bin liradan taksitlerin başladığı ya da başlayacağı yönünde habere ilişkin bir değerlendirme bu. Almanya'da Necdet Bey bizi dinliyor. Ben çok severek takip ediyorum sizi diyor. 4 hafta olacak takip edemedim. Hayır olsun inşallah. Merhametli, güzel sözlü, güzel annemi kaybettim diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah size sabır versin, ona merhametiyle muamele etsin, cennetinin en güzel köşesine koysun ama anne ve babanın yerini tutabilecek herhangi biri var mı? Yok. Onların dünya imtihanlarını, ziyaretlerini tamamlamaları sıranın yavaş yavaş bizlere ya da bizlerden sonrakilere geleceğinin, bunun bir devri daim olduğu gerçeğinin ve en nihayetinde bu dünyanın sadece bir ağaç altı serinliği, gölgeli olduğu gerçeğini bize hatırlatmalı. Unutturmamalı, o şarkıdaki gibi unutulmamalı da, lakin unutuyor insanoğlu. Allah size sabır versin. Biz Fatiha'yı okuyacağız. Gönülden söylüyorum bunu. Almanya'dan Necdet Bey'e Allah size sağlık afiyet versin diyelim. Ya şunu yapmasak ya. Gerçekten her zaman ürkmüşümdür. Bir kaza çıkacak diye. Ne lüzumu var diye. Yani ne bileyim, masanın dışında, tezgahın ötesinde. Tamam, ille şovunu yapmak istiyorsun. Anlıyorum seni. Görsel olsun istiyorsun, anlıyorum seni. Ama ya dünyanın bir türlü hali var. Yani çoluğu çocuğu yakabilirsin. Yaktın. Tereyağı şovu yapıyordu. Mercan bebeği yaktı. İzmir'in Bornova ilçesinde Gülçin Demirkol ve ailesi bir döner zincirine ait restorana gitti. Yemek yemek istediler, en doğal talep. Garson yandaki masada İskender kebabının üzerine tereyağı dökmek isterken, o kızgın tereyağını dökmek isterken Bir anda nasıl oldu bilinmez, tavanın sapı koptu sevgili dinleyiciler. Tereyağı dolu, sıcak tereyağı dolu, kaynayan, fokurdayan sapı koptu tavanın ve ağzına kadar dolu tavadaki o kaynar tereyağı 2 yaşındaki Mercan bebeğin üzerine döküldü. Düşünebiliyor musunuz efendim? Büyük bir trajedi. Hemen hastaneye kaldırıldı bebek. Sol dirsek, sol bel kısmı, arka bacak bölgesinde maalesef çok derin ikinci derece yanıklar tespit edildi. Dehşet dolu anlar yaşandı. Anne Demirkol her pansumanda kızımın yanık yerlerini jiletle kazıdılar. Çok büyük acılar çekti. O süreçten sonra konuşması tamamen durdu ve ileride de estetik operasyonlar olacak. Restoranlarda bu tür şovlara artık son verilmeli diyor. Lüzumu yok. Hakikaten lüzum yok. İlle bir şeyleri gösterecekseniz dijital platformlardan gösterin, şovunuzu oralarda yapın ya da masadan uzakta bir yerde, insanlardan uzakta bir yerlerde yapın. Zaten midemizi bulandıran görüntüler de ortaya çıkıyor. En iyisi görmemek diye düşündüğümüz ayrıntılar da var. İşin gerçeği o. Avrupa'dan gelen son veriler sıcaklıkların artık alışıldık sınırların ötesine geçtiğini ortaya koyuyor. Sıcaklık rekorları birbiri ardına kırılırken yaz boyunca bizi nasıl bir hava bekliyor? İnsan düşünüyor. Acaba kaç dereceleri göreceğiz? Ne dersiniz?
12: Küresel iklim sistemi hızla ısındı. Sıcaklık rekorları birbiri ardına geldi.
4: Yaz ayları sıcak geçecek. Yani rekorlar kırılabilir.
12: Son yıllarda giderek hızlanan ısınma eğilimiyle küresel iklim sistemi insanlık tarihinin en kritik eşiklerinden birine doğru ilerliyor. Bilimsel gözlemler uzun vadeli sıcaklık artışlarının artık yeni bir iklim düzeninin parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.
4: Dünyadaki iklimin ısı adalarının oluşması, sanayideki baca gazlarının o sera etkisi yaptığından dolayı bir defa hava sıcaklığı bundan dolayı artıyor.
12: Yapılan yeni değerlendirme raporları ise dünya geneli içinde kritik uyarılar içeriyor. Küresel sıcaklık rekorlarının en az 5 yıl daha kırılmaya devam etmesinin kaçınılmaz bir senaryo olduğu değerlendiriliyor.
4: Kuraklık, sıcak, ani sel olayları görülecektir. Tabii ki yağışlar geçici olarak hızlı bir şekilde yağıp geçecektir o bölgeleri. Maalesef olumsuz etkileyecektir.
14: Avrupa sıcak havayla mücadele ediyor. Her gün sıcaklık rekorları tazeleniyor. Hal böyle olunca da Türkiye'de merak ediliyor. Yaz boyunca tüm Türkiye'de nasıl bir hava hakim olacak?
4: Sıcaklıklar devam edecek. Yani bu kaçınılmaz işte son yılların en yüksek sıcaklığını bu yılda yaşama imkanımız olacak.
12: Türkiye'de bu ekstrem hava olaylarından nasibini alacak. Temmuz-Ağustos gibi sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.
4: Temmuz ayında bu sıcaklıklar 33-36 gibi görülüyor. Ağustos başından itibaren de 39 dereceli bulma ihtimali var.
5: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
19: Vakıfbank Vinov sunar. EFT Türk Lirası üzerinden bankalar arası yapılan para transferlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan ödeme sistemidir.
20: Vakıfbank Vinov sundu.
21: Burası Radyo 7.
22: Radyo 7.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Reklam.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.

0: bak.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: %65'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 8.38, %65'in özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun kent trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem Anadolu'ya geçişlerde hem de Avrupa'ya geçişlerde trafiğin açık ve akıcı olduğunu söyleyelim. Haliç Köprüsü'nde ise her iki istikamette dert var. Halıcıoğlu yönünde de Ayvansaray yönünde de giderek artan yoğunlaşan trafik. E5 üzerinde Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadarsa çok kalabalık olduğunu görüyoruz da bu hayatta hep beterin beteri vardır. Bunu hiç unutmamak lazım. 1, 2, 3, 4 nokta zaten kilitli vaziyette. Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a, yine Tem üzerinden Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar olan kısım, E5'te Kartal'dan Kozyatağı'na ve Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar kent trafiği zaten kilitli ve ilerlemiyor ki. Sahil yolundan Beşiktaş'tan İstinye'ye kadar, İstinye'den Beşiktaş'a kadarsa yoğun akıcı trafik var, haberiniz olsun. Her halükarda İstanbul'da trafik var ama çok şükür Radyo 7 de var. Radyo 7 çok yoğun trafik. Trafikte her yerde çok iyi gider.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Arvento. 7 gün 7 sabah.
7: Ankara gündemi.
10: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
11: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
10: Eksik olma, önemli bir günün sabahındayız. 9 Haziran'da herhalde CHP'de bir grup savaşı var. Dikkatle seni dinliyoruz ve planlı diğer maddeleri de öğreniyoruz.
11: Aynen öyle olacak ama öncelikle istersen Başkan Erdoğan'ın programına bir bakalım. Milli Güvenlik Konferansları serisi bugün Beştepe'de başlıyor. İlk konferansa Başkan Erdoğan da katılacak. Başkan Erdoğan talimatıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hayata geçirilen bir konferans serisi, milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerin derinleştirilmesi ve bakış açılarının genişletilmesi, kurumlar arasında eşgüdüm, etkileşim ve farkındalığın daha da arttırılması hedefleniyor. Evet, ifade ettiğin gibi gözler bugün CHP grubunda olacak. Aslında hafta boyunca mecliste olacak. Genel kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere saat 15'te toplanacak, ancak öncesinde kelimenin tam anlamıyla bir kürsü savaşının çıkması beklentiler arasında. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, her ikisinin de grup toplantısı yapma kararlılığı çerçevesinde bugün mecliste tam anlamıyla bir kürsü savaşı yaşanacak. Genel başkanların meclisteki konuşmalarını canlı yayınlamak için frekans bilgileri daha önceden servis ediliyor basın gruplarına. Bize gelen iki grupta da hem Kılıçdaroğlu cephesinden hem de Özgür Özel cephesinden gelen aynı saat aynı dakikada verildi. Frekanslar bile birbirine yakın. 11.585'ten Kemal Kılıçdaroğlu, 11.589'dan ise Özgür Özel frekansından çıkış yapacak. Ancak hangisi yayınlanacak, hangisi kürsüde olacak, işte onu da ilerleyen saatlerde göreceğiz. buna göre son dakika taraflar birbirinden geri adım gelmezse meclise tam anlamıyla bir salon ve kürsü kapma savaşı yaşanacak aslında. Hem Kılıçdaroğlu hem de özel taraftarlarının erken saatlerden itibaren salona girmeye çalışması beklenirken yaşanacak kaos ortamında kürsüye kimin çıkacağı konusunun da ortaya çıkması bekleniyor. Tabii kürsüyü kaptırmama formülleri de var. Burada biraz Özgür Özel taraftarlarının önde olduğunun altını çizmekte yarar var. Malum grup yönetim kurulu oluşmuş durumda. Grup başkan vekili Ali Mahir Başarır yönetecek oturumu. Daha sonra da Özgür Özel'i kürsüye davet edebilir. Ama Kılıçdaroğlu ve ekibinin salona girme olasılığı da değerlendiriliyor. Özel'in kurmayları, Özel'in konuşması sonrası Başarır'ın toplantıyı kapatması halinde Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkamayacağını ifade ediyor ama ne olacak birlikte göreceğiz. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. 11 Haziran'da malum parti meclisi toplantısı var. O toplantıyla birlikte kurultay sürecinde başlatacağını ilan etti. Bugün içinde biraz mavi boncuk verdi gibi görünüyor. Sadece CHP grubu değil MHP grubu da var. Bu kaos öncesinde Devlet Bahçeli kürsüde olacak. Geçen hafta tarafları uyarmıştı. Bugün de uyarılarını yapmasını, devam etmesini bekliyoruz MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Ayrıca DEM Parti'nin de meclis grubu var. DEM Partisi'de kürsüde eş genel başkan Tülay Hatimoğulları olacak. Diğer gündem başlıklarına bakarsak, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantısı var bugün Ankara'da. 3 bakan birden katılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, atılan adımlar veya atılacak adımların ele alınması beklentiler arasında. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de başkentte bugün Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle Dil, Düşünce ve Değer Kongresi'ne iştirak edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmamoğlu'nun da bir programı görünüyor. Bu da gündemimizden son başlığımız olacak. Kentler susamadan suyun geleceği için Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası programının katılmasını bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetciğim.
10: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
6: Halkbank. Orta Doğu'daki savaş, Avrupa Birliği'nin enerji faturasını 47 milyar avro yükseltti. Çaykur, stoklarda bekleyen yaş çayların işlenebilmesi ve yaş çay alımlarının sağlıklı sürdürülebilmesi için yaş çay alımlarına yarın bir günlük ara verileceği belirtildi. Otomotiv endüstrisinin Mayıs ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
10: DAEŞ diye bir silahlı terör örgütü var biliyorsunuz. Birleşik Devletler tarafından dünyanın başına bela edildi. Çoğunlukla da Hollywood prodüksiyonu şekliyle icrasını ortaya koydu ama ona inanıp o yolu tercih edenler de var. Dünyanın her yerinde var. Maalesef benim canım ülkemde, sizin canım ülkenizde de var. DAEŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıkları ifade edilen 13 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler, terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten, sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri, adresleri polis tarafından belirlendi. Ardından eş zamanlı operasyon yapıldı ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler şu saatlerde emniyette bulunuyor. İşlemleri tamamlanmak üzere ya da yapılmak üzere ardından adli makamlara sevkleri gerçekleştirilecek. Bu o gelişmenin ayrıntısıydı. Diğer gelişmelerden de haberiniz olsun. 10 yıl önce öldürülmüştü Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur. O cinayetin failleri de yakalandı sevgili dinleyiciler. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen grup dansçılarından Aynur Kambur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen BG ile olayı azmettirdiği değerlendirilen 2 şüpheli kimlikleri tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve toplam 3 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. 10 yıl öncesinin dosyası sevgili dinleyiciler çok yakından takip ediyor Adalet Bakanı gelişmeleri. Sevgili dinleyiciler, gençlerin geleceğini ve toplum düzenini hedef alan suç şebekelerine yönelik operasyonların Mayıs ayı bilançosundan bahsedelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucuya yönelik tam 750 operasyon yapıldığını duyurdu. 9000'den fazla şüpheli yakalandı, yaklaşık yarısı da tutuklandı.
12: Suç odaklarına nefes aldırılmıyor. Sihir tacirlerine, yasa dışı bahis ve sanal kumar çetelerine darbe üstüne darbe indiriliyor. Mayıs ayının bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 81 il Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda tam 706 operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı ile yürütülen etkin işbirliği meyvesini verdi. Tam 9.381 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4.606'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1.317 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonların merkezi ve en yoğun yürütüldüğü şehir ise İstanbul oldu. Megakent'te tam 2.531 şüpheli hakkında adli süreç işletilerek şebekelerin çökertilmesi sağlandı. Bakan Gürlek, milletimizin huzurunu tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz diyerek kararlılık mesajı verdi. Gençleri ve topluma hedef alan suçlarla mücadelenin kesintisiz süreceğini vurguladı.
10: İstanbul'da Güngören'de bıçaklı saldırıda öldürülmüştü 17 yaşındaki Atlas Çağlayan. Onun ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. 14 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. Tekrar ediyorum, öldürülen genç 17 yaşındaydı. Onu öldüren katil zanlısı ise 14 yaşında.
12: İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada kritik gün geldi. Duruşma Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede bir kafede iki grup arasında tartışma çıktığı hatırlatıldı. İddianamede adli tıp kurumu raporlarına da yer verildi. Göğüsteki yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı. Sanığın işlediği suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu da vurgulandı. Şüpheli hakkında çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti.
10: 7'den 77'ye hepimizin problemi artık. Yani şehrin varoşlarından tutun, yani kenar kent semtlerinden tutun, Anadolu'ya kadar, deniz kenarından tutun, dağlık araziye kadar, çayırdan bayıra kadar, her sosyolojik grubu bunun içine dahil edin. Hepimizin temel problemi uyuşturucu gerçeği. Eskiden bizde bu kadar değil yahu dediğimiz her şey maalesef burnumuza bitti. Bizde bu kadar, hatta dahası var. Maalesef rekorlarda kırıyor gibi gösteriyor veriler. Uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örnekleri alınmıştı 10 ünlü ismin. Testi pozitif. O isimler basında sıralanıyor. Bildiğiniz şöhretli isimler bunlar. Ya seslerini biliyorsunuz, ya yüzlerini, ya filmlerini, ya oyunları. Örnekleri alınmıştı.

0: Sevilen, muhabbet beslenen kimlikler. Uçlarda diyeceğim ama hani artık o uçlar maalesef yere kadar, en temel seviyeye, tabana kadar düşmüş vaziyette. Kendinize mukayyet olmak lazım. Çoluğa çocuğa mukayyet olmak lazım ve yapılacaklar var bu konuda. Onunla ilgili de tedbirler almak lazım. Tren çoktan kalktı ve gidiyor efendim. Aile dükkanında sigorta diye bir sorunumuz vardı. Anlaşmazlık meselesiydi bu. Anne baba iş yerinde çalışan 18 yaş altı çocukların sigortalılığı ve bu sigortalılığın emeklilikte sayılmaması sorunu. Anne babanın bir dükkanı var, beraber çalışıyorlar. Genç kızımız ya da delikanlımız orada annesinin babasının yanında ve uygun vakitlerde işte part time oluyor. Sonrasında full time'e de gün içine de evrilebiliyor. Bir aile dükkanına dönüşüyor ve sigortası orada işliyor. Bu emeklilikte sayılamıyor idi diyor haber, kaynak. Kamu denetçiliği kurumu SGK bu konuda karşı karşıya geldi. Kamu denetçiliği kurumu fiilen çalışmalarsa eğer bunlar sadece şekli eksiklikler nedeniyle anayasal güvence altındaki sosyal güvenlik hakkının ortadan kaldırılması hakkaniyetle bağdaşmaz diyor. Yani dükkanda genç kızımız ya da delikanlımız anne ve babasının iş yerinde çalışmışsa, çalışıyorsa, bu belgelenmişse, tespit edilmişse, kesinleştirilmişse anayasal güvence altındaki sosyal güvenlik hakkının ortadan kaldırılması hakkaniyetle bağdaşmaz diyor KDK. SGK öyle düşünmüyor ama belli ki o sorunu da ileri vadede çözecekler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA'nın Türkiye Münazara Yarışması Büyük Türkiye Final programında konuştu. Gençlerin özgür düşünen, araştıran bir neslin temsilcisi olduğunu dile getiren Çiftçi, ortaya çıkan tablonun Türkiye'nin geleceği adına umut verici olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, Filistin konusunda da asla taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması Büyük Türkiye Finali programına katıldı. Yarışmaya katılan öğrencilerin düşünen, araştıran ve fikirlerini özgürce ifade eden bir neslin temsilcileri olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi konuşmasında ortaya çıkan tablonun Türkiye adına umut verici olduğunu belirtti. Bunu Türkiye Yüzyılı Gençliği'nin ayak sesleri olarak değerlendirdi.
2: Sizler düşünen, okuyan, araştıran, delil arayan, sözünü edep ile söyleyen bir gençlik yürüyüşünün sancaktarlarısınız. Bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye 100 yılı gençliğinin ayak sesleridir Allah izniyle.
1: Konuşmasında dijital çağın sunduğu fırsatlara ve gençlerin taşıdığı sorumluluklara değinen Çiftçi, güçlü karakter, sağlam değerler ve eleştirel düşüncenin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin kendi gücüne yaslanan ve geleceğini kendi belirleyen bir ülke olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, Gazze'deki soykırıma karşı ses yükseltmeye devam edeceklerini de vurguladı. Mazlumun yanında durmayı insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz dedi.
2: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.
0: Hazmı kolaylaştıran ilaçlar var. Onların da fütursuzca kullanılması sağlığı tehdit edebiliyor. Mesela antibiyotik. Yani antibiyotiğin böyle bir vasfı yok ama ben antibiyotikten bahsetmek istediğim için o sözü oraya getirdim. Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki tüm yetişkin servislerinde antibiyotik kullanım sürveyansı, yani AKS uygulamasına geçti. Böylece yetişkinlerde kullanılan antibiyotik çeşitleri ve dozları sıkı takip altında tutulacak. Antibiyotik direnci geliştirme açısından riskli olan uygulamalarında kaydedileceği ifade ediliyor. Yani bu bir teyakkuz hali. Neye karşı? Antibiyotik kullanımına karşı teyakkuz hali. Ben kullandım, bana çok iyi geldi, sen de şunu git kullan, al, hop bir şekilde halledilir deme pratiğini ortadan kaldırıyor. Dahası boş yere zehirlenme ya da boş yere ilaç kullanma, lüzumsuz ilaç kullanma, işin ekonomik tarafı var, fizik sağlık tarafı var, iş kaybı tarafı var gibi ihtimalleri ortadan kaldırıyor. Adana'da bizi Samet Bey dinliyor. Bakanımız bizi gayet dikkatli şekilde takip ediyor diyor. Aynı zamanda elinden geleni yapıyor ama bazı tüketici mahkemeleri gerçekten çok ağır işliyor. Bir kişi raporları olmasına rağmen bir telefon meselesi yüzünden karşı tarafta işin içinde tabii, tam bir yıldır hala sonuç alamadım diyor. Samet Bey de mesajını anında göndermiş. Peki havanın durumunu Furkan Bayraktar paylaşıyor. Bakalım Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor?
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.

0: Otopratik.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28, Edirne 33, Bursa 30, İzmir az bulutlu 34, Muğla 32, Denizli 33, Antalya parçalı bulutlu 28 derece, Adana 31, Kahramanmaraş 34, Ankara parçalı bulutlu 29, Konya 30, Sivas 25, Bolu 27, Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon 23 derece, Erzurum çok bulutlu, yerel yağmurlu 23, Malatya 30, Kars 20, Diyarbakır 35, Mardin 32, Şanlıurfa açık 36 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 43, Saraybosna 23, Londra 18, Pekin 25 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Cengiz Han Bey bize Adana'dan ulaşmış, yayındaki paraziti bildiriyor. Biz anında bu mesajlarınızı teknik arkadaşlarımıza iletiyoruz. Yani bu açıdan müsterih olunuz. Sedat Yıldırım'a çok teşekkürler. Yıllarca en aşağılık fıkraları Karadenizlere de anlattılar diyor. Hakikaten buna da ne demeli, bir çözüm bulmalı. Sedat Bey yerden göğe kadar haklı. Bu ülkenin kuzeyini, güneyini, doğusunu, batısını hırpalama hususunda birileri az mı cez mi kasteylemiş belli. Uydurmuş, kurgulamış. Dünyanın her yerinde yerinden mantık hatalı, arızalı, garip şeyleri yapıştırıp isimleri değiştirip bize fıkra diye yutturmuş. Bu bir kültür hücumu tabii. Buna karşı da direnç göstermeli de vakit bitti. Hepinize çok teşekkürler. Kısmet olursa yarın sabah yine buluşalım. Sabah 7'de, Radyo 7'de. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hoşça kalın.
4: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
5: Argebit, Argebit, hep ileri git.
6: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enofarma bilgilendiriyor.
7: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
6: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enofarma bilgilendirdi.
4: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
8: Reklam.
9: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
10: Senin yanında Akbank.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Pilot Garaj
12: Şoto
13: Expertise.
14: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
15: Haydi.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
8: Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
9: Garaj Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı başlıyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

insan bir yürekten iki defa vurulmaz. Şelale şarkımızın adı. İki Karadeniz eseriyle programımızı açtık. Şimdi farklı yörelerle devam edelim. Çok güzel bir türküyle Oğuz Aksaç Radyo 7'de.

Kürdistanlım. Çorum yöremize ait bir türküyü de İlvanlım. Sümer Ezgü'den dinlettim eseri. Hemen peşine Gülşen Kutlu yorumu gelecek. Şöyle programımızın ilk dakikalarında her zaman olduğu gibi hareketli, keyifli türküler bir bir gelsin bakalım.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa. Migros bazaları ve Migros uygulamasında.

0: haciz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bir reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bir ustayla, efsane bir isimle devam ediyor Erkan'la Çok Canlı. Kayahan'la devam edeceğiz. Bugün efsane şarkılar, efsane türküler. Bu programda olacak haftada bir gün. Efsaneler geçidi yapıyoruz. Size soruyorum. Senin efsane şarkın hangisi?

Kayahan peşinden de Sezen Aksu. İki efsane isim bizimleydi. Bir efsane isim ve efsane bir şarkı sizler tarafından bana önerildi ve hemen listeme tabii ki alındı.

Gündüzüm seninle, gecem seninle. Ferdi Özben'den dinledik bu efsane Nihavend makamındaki sanat müziği eserini. Bir efsane isim hiç şüphesiz Zeki Müren. Hazır sanat müziğinden bir eser dinletmişken onun da peşine aynı makamda kulaklarınızı rahatsız etmeyecek bir şekilde Zeki Müren söyleyecek. İnleyen nameler ruhumu sardı.

Nasıl da güzel oldu sabah sabah. Zeki Müren'in sesi nefis bir şarkıydı ve efsane şarkılardan bir tanesi, sizler tarafından bana önerilen eserlerden bir tanesi şimdi yayında. Hatıran yeter.

Bugün sizlerden bana önerilen eserler ve sanatçılar arasında Cengiz Kurtoğlu'nu bayağı bir yazan var. O da artık efsane isimlerden biri. Ve bu şarkısı hakikaten efsanedir. Cengiz Kurtoğlu sevenler bunu başka bir yere koyar. Yıllarım.

0: Efsaneler geçidinde şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Hiç anons etmeme gerek var mı bilmiyorum adını. Siz zaten girişten anladınız o efsane ismin kim olduğunu.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Sizlerden gelen mesajlar içerisinde bu tarzda bana önerilen efsane isimlerden ve şarkılardan birini daha hemen peşine bağlayayım. Ardından farklı tarzdaki efsane eserlerle devam ettireceğim programı. E tabii ki olmazsa olmazlardan biri de Müslüm Gürses. Ve bu efsane şarkısı. Seni yazdım kalbime.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Sardalya, Dardanel'den.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Sardalya.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım.
10: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Reklam.
13: Radyo 7.

gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım girişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomucuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Her tarz müziğin en iyisini dinleyebildiğiniz bir programdasınız. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da bugün sizlerin yazdığı sanatçılara yer veriyorum. Ahmet Kaya'dan bir eser dinleyelim diyenler içindi. Şimdi ise Ahmet Şafak. Farklı ve çok kişi tarafından adı yazıldı ve biz de Ahmet Şafak'tan işte bu eserini seçtik, dinletiyoruz.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım.

0: Bu şarkıdan sonra güzel gider diyerek bir Ali Kınık yorumu hazır ettim. Yalnız değilsin, kendini yalnız hissedenlere özellikle gönderelim. Gerçi hiç kimse yalnız değil. Her şeyden önce her zaman her yerde yanımızda olan Yüce Mevla var. Allah var. Ses olarak da Radyo 7 her zaman yanınızda, bunu unutmayın.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Evet, bir kere hayal kırıklığına uğradıysanız, güvendiğiniz bir insan sizi aldattıysa, yalan söylediyse, bir daha o güveni sağlaması

Türkülerle devam ettireceğim programı, hem de efsane türküler peş peşe gelecek. İşte onlardan ilki. Muhteşem. Vallahi muhteşem. Eser değil, tam bir şaheser. Efsane eserlerde. Şad olup gülmedim.

Şad olup gülmedim Zara'dan, ardından da Musa Eroğlu Candan ileri dedi ve bu iki nefis efsane eser birbiri ardına ben hiç araya girmeden sizlerle buluşmuş oldu. Artık programda sona geliyoruz. Son iki eser sizlerle paylaşacağım.

0: gelin.
1: Bu sabahta en güzel eserlerle, şarkılarla, türkülerle yanınızda olmaya çalıştığım iki saat boyunca umarım keyifli dakikalar yaşatabilmişimdir sizlere. Dinlettiğim eserler iyi gelmiştir sizlere. Radyo 7'de ben Erkan Koç. Bugünkü programı noktalarken hepinize huzurlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere de Allah'a emanet ediyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı sona erdi.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
4: Var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
6: Sardalya, Dardanel'den. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Biz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Sardalya.

0: erkek doğasında var.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
3: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Gönlümün ortasına diktin incir ağacı. Eyvah eyvah. İncir ağacı böyle kolay kolay yerinden sökülmez derler, biliyorsunuz değil mi? Böyle gönle dikilen bazı şeyler de öyle, aynısını söyleyebiliriz. O yüzden ne tam yeşeriyor ne tamamen kuruyor, böyle insanın içinde bir yerde kalıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını Radyo 7'ye dal saatlerde dinleyeceğiz. Ben Eda Özdemir Gençtal, mikrofonda yerimi aldım. Orada mısınız? Hoş geldiniz.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını beraber dinleyeceğiz. Güne nasıl başlandı? Yollarda olanlar, işinin başında olanlar, evde güne hazırlananlar var. Keyifler nasıl? Enerjiler de güzel mi? Bu şarkıları hali hazırda bekletiyorum sizler için. Şöyle bir ses verin arada bana. Ben de sizi hatırlatacağım. İletişim adresimizi birazdan.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Yollarda olanlar, efendim evlerinde bizleri dinleyenler, çayını kahvesini hazırlayanlar hazır değil mi? Şöyle bir kare fotoğrafla bana da gönderir misiniz? Bu arada kimlere tavsiye ettiniz? Kimlerle dinliyorsunuz? Onları da söyleyin. Onları da bilmek istiyorum. Nasıl mı? Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101. Şöyle bir kare fotoğrafla buyurun isimleriniz bulunduğunuz yerler. Tabii ki Radyo 7 Instagram'da da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Demedi demeyin.

tüm zamanların hem özlenenleri hem sevilenleri hem bize çok güzel efendim duyguları tekrar hatırlatan şarkıları. Şöyle kalbimize dokunanları. Evet, onları dinleyeceğiz radyoda. Şu anda fonda duyduğunuz da öyle. Söyle diyor, söyle, ne yağmur değdi ne çamur. Hiçbir şey değişmedi. Bu şarkı bunu anlatıyor. Böyle mevsimler değişiyor, yollar değişiyor, insanlar değişiyor. Ama o gönülden gelen sevgi var ya, İşte o bazen yağmura da çamura da aldırmıyor. Ne uzaklık eksiltiyor, ne zaman siliyor. Çünkü bazı duyguların hani böyle ömrü takvimle değil yürekle ölçülür ya. Vallahi çok iyi anlatıyor.

olmuş güzel sevgisine, herkes eşlik etmiş. Vallahi şarkılar da eşlik ediyor. Çoğu zaman söyleyemediklerimizi anlatıyor, hüznümüze tercüman oluyor, ne bileyim sevincimize ortak oluyor. İyi günde de kötü günde de böyle bir şarkı mutlaka bize eşlik ediyor, değil mi? Ne bileyim, kimi zaman hani bir hatıra gelir ya aklımıza, kimi zaman unuttuğumuzu sandığımız duygular. İşte bu yüzden bazı şarkılar sadece dinlenmez, yaşanır. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

İşte buna da şarkılar izin vermiyor. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en güzel şarkılarını, yani duygularımızı anlatan en güzel şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğim. Bu arada Radyo 7 WhatsApp'tan fotoğraflı mesajlara yer veriyorum program dahilinde. Radyo 7 Instagram'da da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı yazarken böyle kimisi kısaltmalar kullanmış, isimlerinizi göremiyorum o yüzden. İsimlerinizle birlikte bulunduğunuz yerlere de eklerseniz şahane olur.

0: yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Amerikan doları 46,12, avro 53,27, gram altın 6414, çeyrek altın 10560 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13810 puandan geçiş yaptı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık,
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Umran Oto Ekspert'i. Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne isterim, çok güzel mesajlar gelsin isterim. Geliyor zaten. Radyo 7 eşliğinde yaprak saracağım kısmetse. Hah, hadi bakalım. Harikasınız, zevkle dinliyorum demiş. Ay size bir sır vereyim mi? İsminizi de yazmamışsınız ama aynısını ben de yapacağım. Vallahi Allah sizi inandırsın. Terapi gibi değil mi ama? Değil mi? Çok güzel geliyor, keyifli geliyor. Bana keyifli geliyor en azından. Denizli Civril. Benden şarkı istiyorlar. Şeftali tarlasında dinliyorlarmış. Orada mısınız diyor. Ben buradayım da. Hani siz keşke isminizi yazsaydınız. Siz oradasınız. Gördüm böyle fotoğrafla.

Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz elbette. Radyoyu da sizlerle buluşturacağız. İyi yayınlar dilekleriyle kim var? Oh, yollarda dinliyor. Malatya'dan Tekirdağ'a giderken yolda sizleri dinlemek çok keyifli demiş. Bu arada yollarda bizlerle beraber olan bütün uzun yol şoförlerine, taksi şoförlerimiz, minibüs şoförlerimiz, efendim herkes... Yollarda direksiyon başında olan herkese buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aman aman dikkatli gidin, acele etmeden. Eşi Celal Yiğit, onu çok seviyor, sıradaki şarkı istiyor. Gönderir misin? Gönderirim tabii. Bu arada Denizli'de Sibel Hanımcığım, size de göndereceğim sıradaki şarkıyı, yufka çalışanlarına gönderir misiniz demiş. Vallahi gönderirim, kocaman bir ekip var, herkes el sallamış fotoğrafta. Harika görünüyorsunuz, kolaylıklar diliyorum Denizli'ye de, sevgiler Sibel Hanımcığım, arkadaşlarınıza da.

0: Arzu Hanım şöyle içini dökmüş bana. Bugün doğum günüymüş. Sevdiği kişi de ona mesaj atmış. Ay ne üzücü. Hem de doğum gününde efendim benim için çabalama tarzında, beni rahatsız etme tarzında böyle mesaj göndermiş. Ama Arzu Hanım Antalya'da bu arada, onun için şarkı istiyor. Ay ne gereği var Arzu Hanımcığım, bugün sizin doğum gününüz. Bir insanın değeri de bir başkasının hayatında yer bulup bulmamayla ölçülmüyor. Doğum gününüzde böyle bir şey almanız gerçekten çok üzücü ama bence o mesaj size bir kapıyı kapatmış. Siz de artık kapanan kapının önünde durmayın. Kendi yolunuza bakın. Bir şarkı isteyecekseniz de kendiniz için isteyin, bir başkası için değil. Bugün kutlanması gereken kişi de sizsiniz. Yeni yaşınız kutlu olsun efendim. Doğum gününüzü kutluyorum ve yeni yaşınızda gönlünüzü kıranları değil, yüzünüzü gülenleri getirsin inşallah.
1: Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç

yoksun, umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç çok olmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyo Ed'de yıkar mı sandın beni bu deli ayrılık ya da yalancı ayrılık? Yıkmaz tabii ki. O yüzden böyle vefasızlara, gönül kıranlara, kıymet bilmeyenlere onları ayıracak vaktimiz yok değil mi? Şarkımız da yok, hayat kısa. Böyle gönlümüze iyi gelen insanları çoğaltmamız lazım. Gerisini de şöyle zamana bırakalım. Oh, sefamız olsun, en güzel insanlar çıksın karşımıza. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. En güzel insanlar çıksın, en güzel şarkıları da o kıymetli insanlara armağan edelim. Valla bizde iz bırakanlar var. Onlardan biridir rahmetli Barış Manço. Nur içinde yatsın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen yoğun müdahale devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin önümüzdeki dönem yol haritasına ilişkin önemli bir açıklama yaparak kongre takvimini duyurdu. Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk parti meclisi toplantısıyla birlikte kurultay sürecini resmen başlatacaklarını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'yla CHP Grup Başkanlığı'na kritik bir resmi yazı gönderdi. Yazıda, mecliste alınacak güvenlik önlemleri gerekçe gösterilerek partinin bugün yapılacak meclis grup toplantısına dışarıdan ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi. Yargıtay, çalışanların yıllık izin hakları ve kullanım sürelerine ilişkin milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, yıllık izne ayrılan işçilerin izin dönemine rastlayan haftalık tatil günlerinin yıllık izin süresinden düşülmeyeceğine hükmetti. Ticaret Bakanlığı, hizmet sektöründe tüketicilerin mevzuata aykırı şekilde ek ücret talep eden firmalara yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık, haksız yere servis ücreti tahsil eden işletmelerin tespit edilerek yasal cezai işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. İstanbul Valiliği, yaz aylarında artış gösteren orman ve yeşil alan yangınlarına karşı kent genelinde erken önlem almak adına harekete geçti. Valilik, yol kenarlarında biriken tüm yanıcı materyallerle kurumuş otların hızla temizlenmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlara resmi talimat gönderdi. İsrail ordusu, uluslararası kamuoyunun çağrılarına ve yürürlükteki ateşkes mutabakatına rağmen Gazze şeridine yönelik askeri saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki yerleşim yerlerini hedef alan yoğun bombardımanlar neticesinde son 24 saat içerisinde 8 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 29, İstanbul ve Antalya 28, İzmir 34, Samsun 26, Sivas 25, Erzurum 23, Mardin 32 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ticaret Bakanı Bolat ve Kanadalı mevkidaşı Sidhu, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması için ön görüşmelerin başlatılması konusunda anlaştı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE ile indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1,38 ile mevduat faizinde gerçekleşti. İşkur yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişiyi işle buluşturdu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel fotoğraflar gelmiş. Manisa Sarıgöl, Alem Şahlı, Bahri Salman göndermiş. Sıradaki şarkı Deniz'de torunları var. Asya, Defne, Karaman'da torunu var. Cemre Balım. Bütün dinleyenler için de istiyoruz demiş. Eşiyle çok güzel fotoğrafını göndermiş. Valla maşallah size. Daim olsun mutluluğunuz, huzurunuz. Bu fotoğraf kimin? Türkiye maçına tam destek, tek yürek, sıradaki şarkı istiyoruz demiş Alaaddin Muhammed, Eren, Meryem, Ayten. Ha, bu güzel ürünün paketlemesini mi yapıyorsunuz? İstanbul Esenler'de Fatma Hanım. Valla çok şıkmış bu arada. Gerçekten çok beğendim.

Yüküm dünyaya yakın El Fida. Her zaman aklında kalacaksın. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinliyoruz, değil mi? Sizler de eşlik ediyorsunuz. Bu arada Tevfik Bey, güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Konya'da Mustafa Arıkoğlu var. İlk defa mesaj yazıyorum. İnşallah okursunuz demiş. Vallahi okudum. Sıradaki şarkı eşi Zeynep'e gitsin. Antalya Finike'de Sabahat Hanım var. Bütün dinleyenlere şarkı isteyen. Mersin'de Oktay Bey var. Hayatımın anlamı özleme gelsin demiş. Gelsin tabii.

aman o işin o kısmı olmasın bence. Ahımızı alır alanla valla öyle bir çekiliyor ki ondan sonra arkası Allah muhafaza. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo Ede. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken bir de göç diyelim, acaba bu böyle hani kalbimizdeki göç mü, ne anlatıyor kulak?

varsa bile aman ne olur gönlümü kırma, sen söyleme, ben olduğu gibi kabul edeceğim. En azından yani nasıl diyeyim, kendimi kandıracağım gibi bir şey çıkmıyor mu buradan? Yok zannediyor. İşte sanlak insan da böyle, gerçekten bir taraftan üzüyor, diğer taraftan da efendimin umut kapısı oluyor. Hani belki değildir. Keyifli şarkı değil mi Dünya?

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.

0: TV sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Vakıfbank'la program devam ediyor.
8: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
9: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Akşehir'de Sultan Ural sıradaki şarkıyı sevdiklerini istiyor. Duyuyorlarsa gönderirim tabi. Edalı saatlere nasıl ulaşabilirim? Çanakkale'den selamlar gönderen, ismini yazmayan dinleyicimiz, ulaşmışsınız bile ama isminizi yazmamışsınız. Samsun'da kim var? Muharrem, hava çok sıcak, bezelye topluyoruz demiş. Ay çok da güzel görünüyor. Oh oh, ellerinize kollarınıza sağlık. Sıradaki şarkıyı eşi Bahar, oğlu Buğra, onlara armağan ediyor. Ben de gönderirim tabii ki.

0: olsun.
1: Ankara Batıkent'te Murat Kantar var. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şarkılar. Yine formumuzdasınız diyorsunuz. Yani mikrofonun başına oturup da olmamak mümkün mü? Seviyorum seni de. Benim mesajlarımı okumuyorsun. Çiçeklerim nasıl? Ben üzülüyorum. Kim göndermiş bunu? Aydın'da Şengül Hanım var. Eda Sultan selamlar demiş. Vallahi çiçeklerin de maşallahı var. Bu arada gördüm mesajınızı. Gördüklerimi okuyorum, inanın. İsmailcan, Ardahan, Hanak. Benden şarkı istiyorlar. Bütün berber ve çıraklara gönderir misiniz diyor. Tabii ki gönderirim, duyuyorlarsa. İlk defa mesaj yazıyorum. Karaman Elma Bahçesi'nde iş arkadaşları Selma ve Hatice için. Gönderiyorum Sultan Hanımcığım.

Bu güzel şarkıyla birlikte programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Edalı saatlerde veda vakti. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılırken yarın yine aynı saatte buluşacağımızı hatırlatmak isterim. Görüşürüz değil mi? Hoşçakalın.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım.

bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Velcare Seramit Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Baba bu ne bayramı?
8: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Dünya Kupası finallerinde düdük çalacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Omar Artan, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmemesinin ardından turnuvada görev alacak hakem listesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, yeniden sarı lacivertli formayı giydirmek için anlaştığı Vedat Muriç'in ardından Borussia Dortmund'un golcüsü Girassi'nin transferinde de imzaya çok yakın. Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Spor'un son olarak Celtic forması giyen eski Galatasaraylı Saracchi ile ilgilendiği iddia edildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.929 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.12, euro 53.37. Gram altın 6.420 lira. Brent petrolün varil fiyatı 94.80 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis. Pilot
6: Garaj Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
10: Oto Ekspertiz. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
13: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Repo, menkul bir kıymetin önceden belirlenen şartlar dahilinde geri alma taahhüdüyle satılmasıdır. Bir nevi borç verme durumu söz konusudur.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'nin mecliste düzenlenecek grup toplantısında hangi ismin kürsüye çıkacağına dair belirsizlik sona erdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu partilileri genel merkeze çağırdı. Mecliste grup başkanı Özgür Özel konuşacak. 10 yıl önce İstanbul'daki evinde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetine ilişkin sır perdesi aralandı. Yıllar sonra ulaşılan yeni delillerde cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. 4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması 3 Temmuz 2026 tarihinde değişecek. En düşük emekli maaşı olan 20 bin liraya dair herhangi bir zam girişimi şu an için bulunmuyor. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak. Manisa'nın doğusu Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyesinde. Bağlantı yolu Hadımköy, Kıraç, D100 Beylikdüzü yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. D100 Küçükyalı Maltepe yönünde sol şeritte çalışma söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanı Bolat ve Kanadalı mevkidaşı Sidhu, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması için ön görüşmelerin başlatılması konusunda anlaştı. Tüketici fiyat endeksi TÜFE ile indirgendiğinde Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1,38 ile mevduat faizinde gerçekleşti. İşkur yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişiyi işle buluşturdu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 29, İstanbul ve Antalya 28, İzmir 34, Samsun 26, Sivas 25, Erzurum 23, Mardin 32 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Biz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam.
4: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
5: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayın.

neymiş hakikaten, demek ki hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş ya. Yani gidiyorsam diyor, sevmediğimden gidiyorum zannetme, öyle görünebilir, asıl sevdiğimden gidiyorum diyor bak. Hoş geldiniz. Duyanlar duymayanlara haber versin, desin ki Radyo 7'de Talha Bora Öge yayında. Hepinize şöyle içerilerden bir

sürprizlerle dolu hayat dediğin, evet tam da öyle, yaşamadan bilemezsin. Bazen bir şey alır götürür sende, bazen çok şeyler alır götürür sende, tutamazsın. Bazen de hayatın getirdiklerinden kaçmak istersin dostum, kaçamazsın. Güya çok şey alır götürür senden diye önce mücadele edersin, yediremezsin. Sonra baktın gidiyor, aynı bu şarkıdaki gibi dersin ki bırakın gitsin. Hayat benden ne alıyorsa alsın, madem öyle bırakın gitsin.

Herkes biraz şöyle düşünmez mi? Herkes biraz şöyle değil midir? Bunu fark etsin fark etmesin, dile getirsin getirmesin. Kimine uzağım ben, kimine çok yakın. Kimi mecburiyetim, kimi servetim. Kimileri canım benim, kimileri sol yanım. Kimileri de sabrım, ama aslında hepsi de benim imtihanım.

öyledir. İnsan bir şey ister, olmadığında kahreder. Bilmez ki istediği verilseydi sonuçta perişan olacaktı. Neymiş demek ki? Uyuyunca değil, uyanınca geçer.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Vakıfbank Winov sunar. Leasing. Firmaların faaliyetleri için ihtiyaç duydukları duran varlıkların finansal kiralama, leasing şirketi tarafından satın alınması, kullanım hakkının kiralar karşılığında ve bir sözleşmeyle firmaya devredilmesi ve sözleşme bitiminde mülkiyetinin leasing şirketinden firmaya geçmesini sağlayan bir kiralama, finansman yöntemidir.
2: Vakıfbank Winov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'le yaşamayı seveceğim. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

eden yüreğimdeki yıldızlarımı görür. Hak etmeyen deli fırtınalarımı. Kimi limanlarımda bulur kendini, kimi uçurumlarımda kaybolur. Duvarlarım yüksek olsa da yüreğim yumuşaktır. Kimileri vazgeçilmezim, kimi uzağımdır. Anlayacağım dostum, ne eksik ne fazlayım da. Kim beni ne kadar hak ettiyse, kim beni ne kadar hak ettiyse, onda o kadar.

0: hani olmadı be diyor ya. Bazen hakikaten öyle bir sana öyle bir davranış olur, öyle bir haksızlığa uğrarsın ki lan bana yapılır mı bu be dersin ya. Olmadı be. Olmadı.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

enteresan değil mi? Bazen bir söz yazılır, bazen bir cümle duyarsın, bir söz okursun. Aa, dersin ki ya, hayatı anlatmış tek sözde, tek cümlede. Fakat bazen öyle bir hayat yaşar biri, belki sen, belki bir sevdiğin, belki hiç tanımadığın biri. Bazen öyle bir hayat yaşar, hiçbir söz anlatamaz.

0: tek bir şey.
1: Hani düğüm düğüm olur ya hiç. Hani ağlasan yetmez, konuşmakla bitmez ya içindeki acı. Hani söz bir türlü karşılığını bulamaz, aldığın nefes ciğerine kadar gitmez ya. Hani yaşıyorsundur ama adına yaşamak dedirtmezsin ya. Var mı içinizde bu halde olan? Allah yardımcımız olsun.

0: Ecohome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
1: Sardalya, Dardanel'den.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aygaz diyorum.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Derler ki elinden geliyorsa kimseyi üzme, bırak başkaları seni üzsün. Çünkü diyor acı biter de pişmanlık her zaman kalır.

0: Güven.
1: Şöyle bir unutulmaz şarkıyla geçmişe gidelim mi? Ben dedim radyonun sesini aç diye. Dedim. Biliyorum sana giden yollar kapalı diyor şair. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçuru, insanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet, sen ölümüm kalıbım. Ben artık adam olmam bu derde düşeli.

belki kalbindir acı. Belki bedenin, belki de ruhundur kıvranan. Belki bin bir türlü muamma, her ne durumda olursan ol diline yakışır şu dua. Ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak affet bizi.

hayat yordu sadece. Ağlarsam hepsi geçecek. Direnmeye çalışıyorum. Dokunamadığım, göremediğim, nasıl dindireceğimi bilmediğim bir acı taşıyorum bu sıralar yüreğimde. Biraz yalnızlık, biraz hüzün, biraz hayatın yorgunluğu var üzerimde. Hepsi bu.

kadar güzelsiniz ki bizi de daha da güzelleştiriyorsunuz, şekillendiriyorsunuz. Sosyal medyada bakıyorum mesajlara. Hakikaten o sözün hayat bulmuş halisiniz. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Kusur var. Kusur herkeste var. Kusursuzluk sadece Allah'a mahsus. Ha, mesele güzel görmeyi seçmekte. Tabii. Öyle güzel görüyorsunuz, öyle güzel mesajlar. Allah razı olsun. Ha, arada eksileri görüp eksikleri görüp usulüyle, üslubuyla onu da güzel yapan güzel gönüller var. Baş tacısınız. O da lazım. Evet. Harikulade eserler. Radyo 7'de dinlediğinde kulağa başka gelen eserler bunlar.

en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat,

0: hallerim.
1: Valla seher vakti çaldım yarın kapısını. Sözlerini bir okuyayım bu türkünün. Aslında ilk anladığınız anlamdan başka derin anlamları da var. Bir ara konuşuruz üstüne. Çekme şu dünyanın endişesini. Tamir eyle kalbin her köşesini. Kemlikle kırma kalp şişesini. Dönüp ona derman olsan fayda ne? Sümmani der yaradanı zikreyle. Birliğine hamdü sena şükreyle. Geleceği evvelinden fikreyle. Başa geçip pişman olsan ne fayda? Ne fayda?

Veda zamanı, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa canlı yayınla yine buradayım. Rabbim, hani bazen derler ya, her şey gönlünce olsun diye, yok. Her şey gönlümüzce olmasın. Bizim gönlümüzde ne iyidir ne kötüdür biz bilemeyiz. Allah hayır olanları bize nasip etsin. Verdiklerine de gönlümüzü razı etsin. Amin. Tekrar buluşacağımız ana kadar unutmayalım. Dün gitti. Yok. Yarın daha gelmedi, o da yok. Elde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokov'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaş.

0: nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Akımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul merkezde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında rüşvet karşılığı okullara sahte karot raporu düzenleyen ve usulsüz lise diploması dağıtan şebekeye dava açıldı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında 7'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İçişleri Bakanlığı zehir tavcirlerine yönelik yurt genelinde yürütülen operasyonların son bir haftalık bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. 69 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 974 uyuşturucu satıcısı yakalanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 381'i tutuklandı. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak hayattan koparan tutuklu sanık E.Ç. hakim karşısına çıkıyor. Hakkında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini memleketlerinde geçirmek adına Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Özellikle emekli vatandaşların başını çektiği ilk kafileler sınır kapılarından geçerek memleket hasretini gidermek için yollara koyuldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in sınır kapılarında uyguladığı abluka nedeniyle sağlık sisteminde yaşanan ağır dramı gözler önüne serdi. Tedavi amacıyla yurt dışına sevk edilmeyi bekleyen 17 binden fazla hastanın engellendiği ve bu gecikmelerin ölümleri hızlandırdığı belirtildi. İsveç'te gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, küresel çapta tırmanan askeri ve siyasi krizlerin ürkütücü boyutunu ortaya koydu. Çarpıcı verilerin yer aldığı çalışmada dünyadaki devletler arası çatışma sayısının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı vurgulandı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu

0: Amerikan doları 46,12, avro 53,43, gram altın 6440, çeyrek altın 10.588 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.784 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya Kupası finallerinde düdük çalacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanan Omar Artan, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmemesinin ardından turnuvada görev alacak hakem listesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, yeniden sarı lacivertli formayı giydirmek için anlaştığı Vedat Muriç'in ardından Borussia Dortmund'un golcüsü Girassi'nin transferinde de imzaya çok yakın. Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Spor'un son olarak Celtic forması giyen eski Galatasaraylı Saracchi ile ilgilendiği iddia edildi.

0: evlilik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Baba bu ne bayramı?
12: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: çoktan birini kazanma şansı.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Reklam.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine güzel, şöyle bizim için özel olan o özel saatler, bir araya geldiğimiz, gönül birliği ettiğimiz bu güzel saatler işte başladı. Radyo 7'de Aşkın Sesi, bendeniz Venha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali ebrolümüz şöyle bir yurdun dört bir yanına yayılsın güzel şarkılar ve muhabbetimizle. Hoş geldiniz ve aşk olun.

güzel bir eser değil mi efendim? Böyle güzel güzel birbirinden hoş eserleri Radyo 7'de dinlemeye tabii ki devam ediyoruz. Sevgili can bağları, davranışlarınız taklit, düşünceleriniz satılık, değerleriniz emanet olmasın. Kendinize bir has bir şeyiniz olsun, bir güzelliğiniz olsun, bir çizginiz, prensipleriniz, sınırlarınız olsun.

mevzudan uzak kalın bence. Dürüst insan incindiği zaman bir daha hiç konuşmaz. Ama yalancı insan öyle midir? Değildir. Haksız da olsa aman yarabbi hiç susmaz. Hiç susmaz. Ay öyle neden uzak etsin bizi Rabbim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 46,12, avro 53,38, gram altın 6420, çeyrek altın 10.572 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.792 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
4: Bono. Finansman sağlamak amacıyla özel şirketler, kamu kurumları ya da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde çıkarılan vadesi bir yıldan kısa menkul kıymetlerdir.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Reklam.

0: Relcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Relcare, ilk o güvencesiyle. Relcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Oto Expertise.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
15: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hani?

Hayatı seviyorum. Zaman zaman bazen öyle olur çünkü. Bazen çok seversiniz. Bazen de hiçbir şey umurunuzda olmadığı anlar vardır. Herhalde öyle bir duyguda anında yazılmış bir şarkı bu. Ve şimdi devam ediyoruz Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lide. Zamanla her şeyi öğreniyor insan. Sabret.

Şöyle duymaya başladığınız andan itibaren ritmiyle de sözleriyle de sizi saran bir şarkı. Keyifli bir şarkıyı da dinledik Radyo 7'mizde. Herkes yaşattığını, evet ne varsa ama yaşasın. Ektiği her şeyin hasatını en muhteşem haliyle alsın. İyiliği

neler neler anlatıyor şarkının içinde. Kısacık da olsa hayata dair en güzel bilgileri veriyor bence. Hani düşman hale getirebilir, çok başarısız bir hale düşürebilir, çok iyi yaptığınız bir şeyi çok kötü bir hale dönüştürebilir. O yüzden aman uzak kalın, uzak, bizden uzak olsun. Efendim bambaşka güzel bir şarkı daha Radyo 7'de hemen şöyle başladı bile, devam ediyoruz. Şimdi bir konu daha var ki o da ben onu çok iyi tanıyorum dememek lazım şu hayatta hiçbir zaman için. Çünkü insanoğlu bu.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
5: Reklam.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3 Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
11: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
12: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
10: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
12: Deli One Enerji, Orzakstan.
13: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat.

0: Kazananla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Bir gün bir gündür. Boşta duracağına...

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
2: iyi gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

0: Benzerine az rastlanacak bir gün yaşadı ve aynı saatlerde iki ayrı yerde birden grup toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste kürsüye çıkan Grup Başkanı Özgür Özel genel merkez yönetimine hakkını helal etmediğini söylerken, kameraların karşısına genel merkezde geçen Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise sert bir arınma mesajıyla kurultay resti çekti. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari olarak aranan son şüpheli Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Türkiye enerjide tarihi bir dönüm noktasına ulaşarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde en kritik aşamayı başarıyla tamamladı. Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı döviz kurundan kredi maliyetlerine kadar piyasaların yönünü belirleyecek. Kurul son toplantıda faizi %37'de sabit tuttu. Amerika ile İran arasında müzakere trafiği sürerken Trump anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini söyledi. İsrail ise Lübnan'ın güneyindeki saldırılarla ateşkesi sabote etmeyi sürdürdü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon baskısı ve zayıf büyüme nedeniyle temkinli davranarak kalıcı bir döngüye girmeden sınırlı faiz artışları yapabileceğini öngörüyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla toparlanma eğilimine girdi. Çin'in dış ticaret fazlası, Orta Doğu kaynaklı tedarik krizlerine rağmen güçlü ihracat performansı sayesinde Mayıs'ta 105,4 milyar dolarla son 4 ayın zirvesine çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
3: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak. Reklam.
8: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
10: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
11: Ekspertiz. Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
4: Dardanel'den. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
5: Dardanel'den. Bir reklam.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Bazı insan tipleri vardır sevgili Can Bağlar, o gözlere yaşlar doldurur, kalbi acıtır, kalbi kırar. İşte o insanlar, evet, onları unutmamak lazım bir kere. Kötü durumlara sürükleyen ya da kötü durumunuzda sizi yarım bırakan kişileri ya da size yardım edeni, o kötü durumda yardım edenler var ya, onları unutmamalı.

Herhalde artık mesajlarınızla dahil olabilirsiniz. Hadi gönderin gelsin mesajlarınızı. 0507-977-0101 radyoydu, WhatsApp attı. Gönderin gelsin mesajlarınızı, yine bol bol okuyayım ben. Şöyle program sonuna kadar.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: aziz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: bir toptan birini kazanma şansı.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
5: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
10: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
11: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

efendim, Sinan Özden'in o romantik sesini dinledik Radyo 7'de ve şimdi de şöyle hemen mesajlara dönüyorum. Gördüğüm kadarıyla Gökhan Bey, Kamuran Akkor'dan bir eser benim için gönderir misiniz Venner Hanım demiş. Kolay gelsin, çok teşekkür ederim. Size de Gökhan Bey kolay gelsin. 0507 977 0101'den. Bakalım başka hangi mesajlar gelmiş, devam edelim. Asaf Bey, tüm sevdikleri için sıradaki eseri bol bol armağan etmek istiyorum, hatta bütün eserleri demiş. Peki hemen gönderiyorum, bütün eserlerimiz siz ve sizin sevdikleriniz için.

çok sev. Yağmur darılmaz mesela. Ne üstüne basana, ne de şemsiye açana. Sen yağmuru çok sev. Aşkım.

Sıkılmışım ben ve Sıla Radyo 7'deydi. Şimdi ise İbrahim Tatlıses'le devam edeceğiz. Madem İbrahim Tatlıses şarkısı dinledik, bir de kendi sesinden dinleyelim. Gördüğüm kadarıyla Emel Hanım sizin için ve tüm sevdikleriniz için özellikle armağan ediyorum. 0507-977-0101'den gelen mesajlarla devam ediyorum. Bursa'dan Gülizar, Radyo 7 çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kolay gelsin sizlere.

Yol getir. Aa, özeldir, lezzetlidir bu eser. Ve şimdi Seren Uzun Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'de. Aşkın Sesi bendeniz, ben Her Sarıoğlu, sevgili Can Bağları. Ve bu güzel eseri de yine hemen kime armağan ediyoruz sevgili? Evet, Lale. Selam olsun Lale ve tüm sevdikleri için armağan ediyorum. Ve tüm sevdiklerini armağan ederken Radyo 7 çalışanları da unutmamış. Teşekkür ederiz.

0: Mobilde 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Temiz

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
14: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: Reklam.

0: olan kanat fiyatları %30 zamlandı, ancak yine de mangalcılar kanattan vazgeçmiyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: İran Futbol Federasyonu Dünya Kupası organizasyonunda milli futbol takımı taraftarlarına bilet satışı için federasyona ayrılan kotanın iptal edildiğini duyurarak ABD'yi 23. Dünya Kupası'nda İranlı taraftarların varlığını sabote etmekle suçladı. Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda ikinci tura yükseldi. A milli erkek voleybol takımının üçüncü kez mücadele edeceği Milletler Ligi'nde 2026 sezonu yarın başlayacak.

0: Kıca Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Öte yandan basın ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına E5 Harem'den Kozyatağı'na, E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına yoğunluk yaşanıyor.
1: Arvento yol

Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Reklam.

Gözler kalbin aynasıdır. Selami Şahin Radyo 7'deydi ve güzel şarkıdır. Hakikaten de doğrudur. Gözler asla yalan söylemez biliyorsunuz. Şöyle devam edelim yine mesajlarla. Merhabalar, ben Hanım Bursa'dan. Beytullah, yayın saatinizi sabırsızlıkla ailecek bekliyoruz sizleri. Çok seviyoruz. İyi ki bizimlesiniz demiş. Siz de efendim, teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Eşim, biricik eşim Eminem, kızlarım Berra ve Yusra için armağan ediyorum. Her zaman her yer.

gibi. Sevgili Sinan Yıldırım ömrümle sizlerleydi. Selam olsun. Bu güzel şarkı da çok güzel yorumlar. Severim kardeşimi. Selam olsun. Selamlar ben demiş Van'dan Engin. Kendim için istiyorum tabii ki, yolda yalnız seyahat ediyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Yolda yalnız seyahat eden kimler varsa şu anda beni dinleyen, onlara özellikle armağan edelim. Uzaktan da severdim ve çok güzel bir düet. Selçuk Balcı, Fikret Dedeoğlu.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon baskısı ve zayıf büyüme nedeniyle temkinli davranarak kalıcı bir döngüye girmeden sınırlı faiz artışları yapabileceğini öngörüyor. Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla toparlanma eğilimine girdi. Çin'in dış ticaret fazlası, Orta Doğu kaynaklı tedarik krizlerine rağmen güçlü ihracat performansı sayesinde Mayıs'ta 105,4 milyar dolarla son 4 ayın zirvesine çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Reklam.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Vodafone.

0: ya da Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
8: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, kupayı al bitir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: ...650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Bilmezlik doğasında var.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Yıldız Tilbe'nin bu güzel şarkısını Konya'ya gönderiyorum ve Konya'dan sevgili Seher'e gönderiyorum. Merhaba demiş Benhar Hanımcığım, ben Konya'dan Seher, Yıldız Tilbe'den demiş. Tüm sevdiklerime ve tüm Konyalılara gelsin. Hemen gönderdim bile efendim. Sizin için dinlemiş olduk Yıldız Tilbe'yi ve şimdi Melek Mosso, yine sevenlerine hemen armağan edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla sevgili Yeliz Hanım sizin için ve Mehmet Bey sizin ve tüm sevdikleriniz için.

Ay maşallah. Zaman nasıl geçmiş, ne kadar hızlı akmış sevgili Can Bağları. Evet, bugün şöyle ayrılık vakti gelmiş. Ve bir kez daha şöyle bir yar diyerek daha gelsin. Yar diye diye dedi. Biri de yar diyerek şöyle seslensin sizlere. Kim? Erkan Arık. Sevenleri çok biliyorum. Hemen armağan edelim. Şöyle gördüğüm son mesaj okuyacağım. İyi yayınlar demiş. Döndü Beyhan Arifelere gelsin demiş. Peki. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sundu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Reklam.
4: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3 Heh, şimdi oldu. Migros Yemek.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Baba bu ne bayramı?
7: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bir reklam.
2: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam.

0: Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Rabbim her birimize sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk versin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Kendine güvenmek aslında biraz cesaret işidir. Çünkü kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Buna rağmen insan kalbini açıyor, hayaller kuruyor ve inanıyor. Belki de sevgiyi değerli yapan şey tam olarak budur. Garanti olmadığı halde vazgeçmemek, kırılma ihtimalini göze alıp yine de sevebilmek.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Unutmak çoğu zaman sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü insan isimleri unutsa da hisleri unutamıyor. Bir ses sonu, bir bakış, bir cümle bir anda yıllar öncesine, bugüne taşıyabiliyor. Demek ki bazı şeyler hafızadan değil, kalpten silmek zorunda kalırız.

Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Şimdiki şarkımızda son sayfası kapanmayan hikayelere armağan edelim.

Her insanın içinde kimseye göstermediği bir defter vardır. Bazı sayfaları mutlulukla doludur, bazı sayfaları ise eksik cümlelerle. Hayat ilerler ama o sayfalar yerinde kalır. Bazen bir şarkı gelir ve yıllardır açıklanmayan o defteri yeniden önümüze koyar.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. Kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 22-27. Kilometreleri, Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir,
2: bir mutluluk getir. Reklam.

Gece gündüz farklıdır. İnsan kalabalıkların içinde susturduğu düşüncelerle baş başa kalır. Hesaplamalar gece gelir, özlemler gece gelir. Bu yüzden Radyo 7 geceleri her daim sizinle dost oluyor ve dost olmaya da devam edecek. Çünkü bazı duygular ancak sessizlikte konuşur. Konuşan şarkılar duygularımızı haykırmaya devam ediyor.

Hayatta en zor kararlar mantıkla duyguların karşı karşıya geldiği anlardır. Bir taraf git der, diğer taraf kal. Bir taraf umut der, diğer taraf bekle. Ve insan çoğu zaman en büyük mücadeleyi kendi için verir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik ediyor sevgili dinleyenler. Günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele eden tüm dinleyenlerimize Allah kolaylıklar versin. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

herkes acısını aynı şekilde yaşamıyor. Kimi anlatıyor, kimi susuyor, kimi gözyaşlarıyla diyor, kimi de içine atıyor. Ama hangi yolu seçerseniz seçin, insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmak. Bazen tek bir cümle uzun süren bir yalnızlıktan daha güçlü gelebiliyor.

Sadece bedenle ilgili değildir. İnsan bazen düşünmekten yorulur, beklemekten yorulur, kırılmaktan yorulur. Ama her şeye rağmen yeniden ayağa kalkar. Çünkü hayat devam etmeyi seçenleri her zaman ödüllendirir.

insan sahip olduğu şeylerin değerini çoğu zaman kaybedince anlıyor. Bir dostu, bir sevgiyi, bir güzel günü. Oysa hayatın gerçek zenginliği tam da bunlarda saklı. Değer bilmek, sahip olmanın en güzel tarafıdır.

İnsan bazen kendine söz verir, bir gün unutacağım der, bir gün canım yanmayacak der. Ama bazı duygular takvime göre hareket etmez. Onlar kendi zamanında gelir, kendi zamanında gider. Bize düşen sadece sabretmektir.

Nerede insan kendini sıkışmış hisseder, ne ileri gidebilir ne geri dönebilir, ama hayatın güzel tarafı şu: en karanlık günler bile sonsuza kadar sürmez. Yeter ki insan umudunu kaybetmesin, çünkü her çıkmazın sonunda mutlaka yeni bir yol vardır.

Bir insanı tanımak için yüzüne bakmak yetmez. Neler yaşadığını bilmek gerekiyor. Çünkü herkes kendi savaşını veriyor. Kimi sessizce, kimi belli ederek. Bu yüzden hayatın en kıymetli davranışlarından biri anlayış gösterebilmektir.

Sevgili Hatice kardeşim, bu güzel eseri de sana armağan edelim. Hatice kardeşimiz çok gezer, gezer gezdiği yerlerin görüntülerini de bizlere batar, paylaşır. Bugün deniz kenarındaydı herhalde, değil mi? Hadi bakalım, bu şarkı da sana armağan olsun.

Zaman su gibi akıp geçiyor. Geldik yine programın sonuna. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati tekrardan huzurlarınızda olacak. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir gece diliyorum. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Daha dün gece görüştük ama yine birbirimizi çok özledik değil mi? Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Burası Radyo 7. Bu gece de Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor. Bugün günlerden salı. Salı günleri ne yapıyoruz biliyorsunuz. Salı pazarında tezgahımızı açıyoruz. Seç, beğen, al. Bu gece Radyo 7'nin müzik direktörleri sizlersiniz. Sizin seçtiğiniz şarkıları çalacağız gece boyunca. Birazdan numaramı hatırlatacağım ve istek şarkılarınızı bekliyor olacağım.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Kaan'la Gece Ses Ver'de sizin seçimlerinize yer vereceğiz. WhatsApp'tan yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Sizlerden ricam, isminizi yazmayı unutmayın ve hangi şehirden bize ulaşıyorsunuz onu da lütfen ekleyin. Şarkınızı da yazın tabii ki. Bakalım sıradaki şarkımızı kim seçti? Malatya'dan Zeynep, şu an Radyo 7 dinleyen, kardeşten öde sevdiğim gelinimiz Gülden'e, kızları Gülcan, İkranur ve Hatice'ye. Sancak'tan Gitme Kal Diyemedim isimli şarkıyı armağan ediyorum ve sizi her zaman severek dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum, bu şarkı sizin için. Gidiyor.

0: çıkarken.
1: Gurur da dahil olmak üzere tüm engelleri ortadan kaldırıp söylemek lazım, hissettirmek lazım. Hele ki konu sevgi olunca sevdiğini hissettirmesi lazım insanın, karşısındaki insana. Çok ünlü bir dize var ya, gizlenen, gösterilmeyen, hissettirilmeyen sevginin zerre değeri, kıymeti yok gözümde. Belki bir duvar da beni çok seviyor olabilir, bilemem. Demek ki hissettirmek gerekiyor, sevgiyi söylemek gerekiyor bir şekilde. Oktay yazıyor Aydın'dan, dünyanın en güzel gözlerine sahip sevdiğime gelsin. İbrahim Erkal'dan Yandım şarkısını çalar mısınız? İyi geceler, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyoruz. Oktay Bey'in en güzel gözlüsüne çalıyoruz İbrahim Erkal'dan bu şarkıyı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda mesaj geliyor her gece olduğu gibi bu gecede. Malum hepsini okumak isterim fakat süremiz kısıtlı olduğu için bazılarını okuyabiliyoruz. Aman darılmayın, bize kırılmayın, üzülmeyin olur mu? Hayırlı geceler, ben Aksaray'dan Ayfer, Ali Kınık'tan Yıkılma isimli şarkı istiyorum ve bu şarkıyı kızım Zeynep'e armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emre Öztürk yazıyor. Geceleri tek can dostum sizin şarkılarınız. Emre harikasın. O zaman senin gönlüne hitap ediyoruz demek ki. Bir de en sevdiğim nokta, 3 aşağı 5 yukarı benzer şarkıları seviyoruz. Bu da benim için çok güzel.

yerin. Çok sevdiğimiz bazı yorumcular var. Mesela Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya gibi. Tabii bu sanatçıların farklı şarkıları isteniyor. Böyle olunca da tek bir şarkıda birleştiriyorum onları. Hadi gelin bu mesajları okuyalım şimdi. Abi merhaba, ben Tokat'tan ilk defa yazıyorum. Selvi Döşlü için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum sana zahmet olmazsa demiş. Estağfurullah kardeşim, ne demek? İyi çalışmalar diliyorum, çok çok teşekkür ederim demiş. Memnun olduk tanıştığımıza, bundan sonra da mesajlarınızı bekliyorum değerli kardeşim. Bakalım, Gaziantep'ten ben Birgül eşim Nihat'a bir şarkı istiyorum Ahmet Kaya'dan. Onu da birazdan çalacağım. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Ayrı yerlerde radyonuzu dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Rize'den Gonca Gül İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor. Onu da birazdan yayınlayacağım, hiç merak etmeyin. Bir Müslüm Gürses isteği daha vardı. Bakalım onu bulabilecek miyim? Şimdi bulamadım ama Müslüm Gürses ortak değerimiz. Onu çok seviyoruz. Hadi gelin dinleyelim şarkısını.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977 0101.

WhatsApp üzerinden istekleriniz bize ulaşmaya devam ediyor. İstanbul'dan Talat Yaşar. Ferdi Tayfur'dan Sanma Sana Dönerim isimli şarkıyı çocuklarıma ve eşime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de ailenizle size mutluluklar diliyoruz. Hatay İskenderun'dan Hanife, bu gecede gecemize sesinizle huzur veriyorsunuz. Canım kızım Pelin'ime ve aşkım Mustafa'ya gönlünüzden geçen bir şarkı armağan eder misiniz? Kolay gelsin, iyi çalışmalar diyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aksaray Sultan Hanım'dan Ümrühan, sıradaki parçayı şu an bizim için çalışan babamıza ve canım eşime armağan ediyorum. Daha doğrusu babamıza, canım eşime, yani çocuklar adına babasına, kendi adına eşine. Anlaşıldı şimdi mesaj. O zaman biz de kardeşimize iyi çalışmalar dileyelim. Bu şarkı bizden size gelsin.

Az önce söyledim ya, ortak değerimiz olan önemli yorumculara talep çok fazla. Antalya Korkut Elinden, Haşim Topuz, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Kalbinde kötülük olmayan herkese ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Çok güzel ifadeler bunlar, teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler, ilk defa yazıyorum Malatya'dan Yunus. Bize de Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız? Malatya'ya gelsin demiş. Ferdi Tayfur'un sonunda bu istekleri de eklemiş olduk ve devam ediyoruz. Ahmet Kaya'nın bu şarkısını Edirne'den Ebru seçti. Nişanlısı Ali'ye armağan ediyor. Tabii sadece Ebru değil, Ahmet Kaya dinlemek isteyen çok sayıda dinleyicimiz var. Onlara da armağan edeceğiz. İknur Giresun'dan İstanbul'a gidiyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Eşim Muzaffer Kazanfer'e armağan olsun demiş. Biz de hem size hem de yollarda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize kazasız belasız hayırlı ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyoruz.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

güzel bir şarkı değil mi? Ahmet Kaya da çok sevilen bir başka yorumcu. O güzel yüreklerinizden çok güzel mesajlar geliyor. Keşke imkanı olsa da hepsini okusak ama malum süremiz kısıtlı. O zaman bazılarını okuyacağız. Merhabalar, iyi geceler. Yaren ben, ailece sizi dinliyoruz. Annem Nurcan ve babam Özgür'e Fatih Kısaparmak'tan Mor Sakımlı Sokak isimli şarkıyı armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Ailenizde size sağlıklı güzel günler diliyoruz. Kaan Bey, Burdur Karamanlı'dan Hatice Aydın sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu nezaketinizden dolayı. Hayırlı geceler efendim, ben Sevda. Benim için de güzel bir şarkı gelir mi? Çalacağınız şarkıyı Harun'a armağan ediyorum diyor. Harun için de çalacağız. İstanbul'dan Mert ise çalacağımız şarkıyı Biricik Eşi Büşra'ya armağan ediyor. Size de mutluluklar diliyoruz.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

0: vermişim.
1: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Kaan'la gece ses verdi her salı istek gecesi. Şarkıları siz seçiyorsunuz. Bakalım sıradaki şarkıyı hangi değerli dinleyicimiz seçmiş? Gaziantep'ten yazıyorum Murat Ayhan. Yıldız Silbe'den Sevemedim Ayrılığı isimli şarkıyı eşim Leyla'ya armağan ediyorum diyor. Bir de askerimiz var, onun mesajını da okuyalım. Konya'dan Seyit Akçan, askerdeki oğluma güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim, kardeşimize de hayırlı tezkereler dileyelim.

0: bağışla.
1: Bu harika şarkıları kışın dinlemek ayrı bir keyif, yaz geceleri dinlemek ayrı bir keyif değil mi? Her mevsime, her saate yakışan harika şarkılar bunlar ve tabii ki sizin değerli seçimlerinizle programımızda yer buluyor. Devam edelim WhatsApp mesajlarını. İyi yayınlar, ben İkbal. Erzurum'a yolculuk yapıyoruz. Sizi dinliyoruz. Bizim için Güllü'den Kopamam Senden isimli şarkıyı çalar mısınız? Çalmaz mıyız? Memnuniyetle. Kırıkkale'den Yunus Emre Çetin Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemiş. Bu şarkı benim gibi sıkıntı çekenlere gelsin demiş kardeşim benim. Allah gönlüne ferahlık versin. Ne derdin varsa tez zamanda Rabbimiz bir şifa nasip etsin kalbine. Bu güzel şarkıyı da Yunus Emre kardeşimize armağan edelim.

Gecelerin tek geçilen programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Sıradaki mesajımız Zonguldak'tan geliyor. Yasemin'in mesajıyla ve seçimiyle devam edeceğiz. Şöyle yazmış: bir gün daha eksildik hasretten, kavuşmaya bir gün daha yaklaştık. Hasretinle yandı gönlüm şarkısını eşim Muhammed Emin'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Kaan abi hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Aylin, İstanbul'da yaşayan ve Radyo 7'ye yeni üye olan Harun'a güzel bir şarkı armağan ediyorum. Emeğine sağlık, emniyet teşkilatına da hediye ediyorum demiş. Biz de katılıyoruz bu isteğinize. Harun, hoş geldin aramıza. Eğer sen de bizi seversen bir başkasına tavsiye etmeyi sakın unutma, olur mu? Selam Radyo 7 ailesi, Denizli'den Deniz dinliyor. Tüm dinleyenlere selamlar, iyi yayınlar. Bizim için de İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalar mısınız demiş, ama bu gece dinlettik ondan bir şarkı. Sıradaki şarkıyı kabul ederseniz size de armağan edelim.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

harika şarkıyı kim söylese kendi yorumunu katıyor ve şarkı bambaşka bir kıvama ulaşıyor, öyle değil mi? Bu kez Cengiz Kurtoğlu'nun yorumuyla dinledik. Devam edelim mesajları okumaya. Selamlar Kaan abi, Bartın'dan Kemal ben, seni çok ama çok seviyoruz. Akşam olsun da seni dinleyelim diye bekliyoruz demiş. Değerli kardeşim, ben de sizleri çok seviyorum. Bizim için Sinan Özen'den Canım Yandı isimli şarkıyı çalar mısın? Memnuniyetle çalarım. Teşekkürler bu güzel sözler için. Edirne'den Özlem, canımdan çok sevdiğim eşim, her şeyim, yaşama sebebim Cem Ranto'ya armağan ediyorum. Çalacağınız şarkıyı ve onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş.

için üzgün olduğunu belirten dinleyenlerimiz, kardeşlerimiz var. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Günde 2 saat bile olsa burada bir Kaan abiniz, kardeşiniz var, evladınız var. Artık nasıl görürseniz Kaan amcanız var. Artık yaş 50. Bir dost meclisinde sohbetteyiz gibi düşünün, olur mu? Kuşadası'ndan Serkan, Ekin Uzunlar'dan Ağla Gözüm şarkısını sevgili müdürüm Hasan'a ve Zonguldaklı Metin'e armağan ediyorum. Ve size gelsin Radyo 7 demiş, teşekkür ediyoruz. Kuşadası hep İzmir'e bağlı zannedilir. Bilmeyenler için söyleyelim, Aydın'a bağlı. Aydın'a da selamlarımızı gönderelim. Bu şarkı sizin için.

Osmaniye'deyiz. Bakalım sıradaki şarkımızı kim seçti? Niza Esen kardeşimiz, İyi Geceler Osmaniye'den dinliyorum. Başaramadım isimli şarkıyı benim için çalar mısınız? Şimdiden teşekkürler demiş. Niza kardeşimiz, hem sana armağan edelim hem de Osmaniye'de bize kulak veren tüm dinleyenlerimize.

0: başaramaz.
1: Yozgat'tayız. Yasin eşime ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine Hidayi Zerdüş'ten Kurban Olurum isimli şarkıyı dinletir misiniz demiş. Memnuniyetle kardeşim, sizin için de çalacağız. Bakalım, Karaman Ermenek'ten nöbetteki Salih Satırlı için sıradaki şarkıyı istiyorum. Şu an o da sizleri dinliyor. Hayırlı geceler, kolay gelsin demiş. Biz de vazife başında olan tüm kardeşlerime kazasız belasız güzel bir gece dileyelim.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: dağlar.
1: Zehir olan geceleri panzehir zerk eden programımız. Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, tek geçilen, eşe dosta, konu komşuya çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver. Salı geceleri sizin isteklerinizle devam ediyor. Bakalım Orhan Gencebay'ın bu şarkısını kim seçmiş? Hayırlı geceler abi, Orhan Gencebay'dan Dil Yarası isimli şarkıyı eşim Necla'ya armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Seviliyorsun abim demiş Mehmet Ali İlginoğlu. Kardeşim, duygularımız, sevgimiz karşılıklı. Ben de sizleri çok seviyorum. Her gün radyoya inanır mısınız? Büyük bir heyecanla ve mutlulukla geliyorum. İşimi çok seviyorum, sizleri de öyle. Tekirdağ'dan Figen, sizi severek dinliyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı aşkıma gelebilir mi? Tabii ki gelebilir di, fakat çaldık Müslüm Gürses. O yüzden sıradaki şarkıyı size armağan edelim. Malatya'dan Okay Zincirli, sıradaki parçayı yeğenim Suat ve Yavuz Kara armağan ediyorum. Size de hayırlı geceler. Çalışırken ilaç gibi geliyorsunuz, güç veriyorsunuz demiş kardeşlerim benim. Allah iyilik, kolaylık versin size. Kim bilir?

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

WhatsApp'tan gelen yazılı mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Bakalım şimdiki şarkıyı kim seçti? İstanbul Sancaktepe'deyiz. Hüseyin Soyaltın, Kaan Bey iyi yayınlar. Benim için Coşkun Sabah'tan Haberin Var mı isimli şarkıyı çalar mısınız? Selamlar, sevgiler demiş. Ve aleyküm selam diyelim Hüseyin kardeşimize. Bu şarkıyı size armağan ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Döndü Beyhan ve Arife arkadaşlarıma gelsin. Birlikte seni dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum hanımlar. Memnuniyetle bu programı biz de sizin için yapıyoruz. Oldu Perşembe'den Büşra Topal bir şarkı istiyor. Hayırlı geceler, abi seviliyorsun, iyi yayınlar demiş. Dediğim gibi sevgimiz, muhabbetimiz, ilgimiz karşılıklı. Bakalım diğer mesajları. Afyon Karahisar, Daskı'dan Abdurrahman Yılmaz, Yiğit Elektrik. Bizim için güzel bir şarkı gelir mi? Kardeşim Güngör Düzen'e armağan olsun, sizleri çok seviyoruz demiş. Biz de size hayırlı işler dileyelim.

0: senin
1: sen. Bu harika şarkıların eşliğinde Türkiye'yi ve dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız İstanbul Beykoz. Merhaba Kaan abi, ben Fethi. Yeğenim Eray'la birlikte temiz hava almak için Boğaz turundayız. Eray'ın morali bozuk kız arkadaşından ayrıldı. Onun için Çile Misin Dert Mi isimli şarkıyı çalar mısın demiş. Memnuniyetle Eray, takma kafana. Çok güzel bir söz var Eray, bilir misin? Kimsenin peşinden ve bir otobüsün peşinden koşma derler. Yani hiçbir otobüsün ve insanın peşinden koşma. Çünkü 10 dakika sonra yenisi gelir. Rahat ol. İskenderun Şahin Kokoreç, sıradaki şarkıyı müşterilerime armağan ediyorum. Gönül rahatlığıyla sizi dinliyoruz. Bütün müşterilerime de sizi dinletiyorum demiş kardeşimiz. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim size.

Burak kardeşimiz İstanbul'dan yazıyor. Dayı balıkçılık olarak İstanbul'dan dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı bütün balıkçı arkadaşlara armağan ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum demiş. Biz de size hayırlı bereketli kazançlar dileyelim. Rastgele diyelim, öyle derler değil mi? İzmir'den Burcu, kucak dolusu sevgiler, canımdan can olan biricik eşim Mehmet Aktuman, iyi ki var, onu çok seviyorum ve sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. Madem öyle Mehmet, ve kim için çalıyoruz? Burcu için çalıyoruz bu şarkıyı.

Başkent Ankara'dayız. Nasıldı o şarkı? Ulus, Cebeci, Çankaya, Gardaş deriz Kankaya. Hep aklıma bu geliyor nedense. Ankara'dan Talip Aslan. Güzel Türkiye'me hayırlı geceler diliyorum. Sıradaki şarkımızı ailem ve tüm jandarma personeli için istiyorum. Günümüz güzel olsun, saygılar demiş. Saygılar bizden, hayırlı vazifeler. İyi geceler, Aydın Helimoğlu, Romanya Piteşti'den selamlar. Tüm parçalar peri kızına gitsin demiş. Biz de selamlar gönderelim komşumuza. Mersin'den Gülsün İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor ama bu gece ondan bir şarkı çaldık. Sıradaki şarkıyı armağan edelim. Tüm dinleyenlere gelsin. Mersin'den selamlar. Hayırlı yayınlar. Şırnak Çakır Söğüt Jandarma Komando Tabur Komutanlığından selam. Çakır Söğüt personel için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Ben Serkan Mert, eğer doğru okuyabildiysem Serkan Mert için de çalacağız. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. Sizleri çok seviyoruz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Şimdiki durağımız Aydın Bozdoğan. Bozdoğan'dan yazıyorum. İyi yayınlar dilerim. Ben Deniz. Sıradaki şarkıyı mesaide olan Yeşil Vatan için nöbet tutan ormancı arkadaşlarıma armağan ediyorum. Biz de size hayırlı vazifeler diliyoruz. Ormancılarımızı unutuyoruz. Polis, jandarma diyoruz. Güvenlik görevlisi kardeşlerimizi hatırlıyoruz. Sizi bazen unutuyoruz, kusura bakmayın. Hem size hem de sağlıkçılarımıza da özellikle armağan edelim. Bakalım diğer mesajlara. Ben Bol Madinli Okan, sıradaki şarkı Emir Dağlı İbrahim, Urfalı İsmail, Emir Dağlı Irmak, Bol Madinli Abdül amcaya gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbullu Kaan'dan da size selamlar olsun. Bu güzel şarkıyı size armağan edelim. İnsanın memleketi gibisi yok tabii. İsminin başına onu koyması da gerçekten çok anlamlı.

Bakalım o yollar bizi nereye çıkaracak? Ege'deyiz, Manisa Saruhanlı Paşaköy'den Hatice. Bütün şarkılar bana gelsin. Çok güzel bir program, harikasınız her zamanki gibi demiş. Çok teşekkür ediyoruz. O sizin güzel gönlünüzün, gözlerinizin yansıması. Kaan abi, benim de mesajımı oku. İlk defa yazıyorum Antalya'dan. Ben Seval, sevgili eşim Mahmut için bir şarkı istiyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misin abi? Memnuniyetle. Çok uzaklardayız. Kanada, Ottawa'dan Hüseyin Sakınmaz. Şimdi inşaatçı bir arkadaşımla başka bir şehre giderken sizi dinliyoruz. Bu şarkıyı Süper Lig'e yükselen tüm Çorum Spor ve Ahmet Spor taraftarlarına armağan ediyoruz. Bakın, dünyanın bir ucundan Türkiye'yi takip ediyorlar. İnşaat sektöründe Türkler hakim anladığımız kadarıyla Kanada'da. Size kolay gelsin. Hayırlı bereketli işler dileyelim. Dünyanın her bir tarafında dinleyen gurbetçilere bu güzel şarkıyı da armağan etmiş olalım.

Konya Ladik'teyiz. Metin Yıldırım sıradaki şarkıyı kardeşi Mustafa Dağlı ve Ali Çağlar'a armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle Mersin'den Gülsün Ben, İbrahim Tatlıses'ten bir parça çalar mısınız? Bu gece çaldık, tüm dinleyenlere armağan olsun demiş. Yolculuk yapıyorlarmış. Kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Gaziantep'ten Bilal Korkmaz sıradaki parçayı canım eşime armağan ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Kaan Bey sevgi ve selamlarımı gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar bizden. Sıradaki şarkı Babam Adem Akboğa'ya gelsin. Sevgilerle Ali Kemal Akboğa Ankara'dan yazıyor. Başkente yeniden selamlarımızı gönderelim. Yorgunluklarımızı bir nebze de olsa sizleri dinlerken gideriyoruz demiş. Sizi dinleyen tüm dostlarıma sıradaki parçayı armağan ediyorum. Ayrı şehirlerden, aynı radyoda, aynı saatte, aynı gönülleri birleştiriyorsunuz. Nail Hanım yazmış. Teşekkür ediyorum. Bu şarkı bizden size ve dostlarınıza armağan olsun.

Ve veda vakti geldi. Süremizin sonuna geldik. Son bir şarkıyla veda edeceğim. Gitmeden önce sizlerden iki ricam var. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Bunlardan birincisi, eğer programımızı, şarkılarımızı, radyomuzu sevdiyseniz, beğendiyseniz ya da zaten hali hazırda seviyor ve beğeniyorsanız, bizi sevdiklerinize, çevrenize tavsiye ederseniz, bize yeni dinleyiciler kazandırırsanız bundan son derece mutlu oluruz. İkincisi, yaz dönemi geldi. Tatile gittiğinizde ya da memleketinize döndüğünüzde bizi nereden dinleyeceksiniz? Radyo 7 uygulamasını telefonunuza muhakkak indirin, aracınıza da bağlayabilirsiniz. İkinci ricamız da bu. Gidiyorum, yarın saat 22'de Allah'ın izniyle buluşmak üzere.

Değerli Radyo 7 severler, şükür kavuşturana bir güzel günde daha yayındayım. Çok şükür sesimizi yine size ulaştırabiliyoruz. Siz de beni duyabiliyorsanız siz de şükretmelisiniz. Demek ki sağlıklıyız. Demek ki hala radyo dinleyecek halimiz var, imkanımız var. İnsan şükredecek bir şey bulamıyorsa

Kabahati kendinde aramalı, her gün şükredecek nice meseleye odaklanıp mutlu olmak lazım. Bunu mutlaka yapmak lazım.

Ve ömrümün sonbaharında bu şarkı ölümü düşündürüyor. Ölüm de doğal olarak yaz düşüncesini getiriyor insana. Yaz. Yaz tutmak çok insani bir şey. Ama insanın hayatta vefat etmiş tüm yakınları bir yana, eğer annesi vefat ettiyse insanın, o bambaşka bir yana. Benim anam babam hayatta, Allah ömürlerini uzun etsin. Tüm dinleyicilerimizden annesi babası hayatta olanlara da diliyorum ömürleri uzun olsun, sağlıklı olsun. Fakat anne vefatı ile alakalı birazdan bir şey anlatacağım, böyle yüreğimi titreten. Ayrılmayın.

Az evvel hayattaki anne babalar için dua ettim. Bir de vefat etmişler için dua edeyim. Allah'ın mekanlarını cennet etsin. Geride kalanlara sabır versin. Her ne şekilde vefat etmiş olurlarsa olsunlar. Anne baba yokluğu başka yokluklara benzemez ama özellikle anne. Bu dedim yani bu konuda anlatmak istediğim bir şey vardı. Yani bu anne müzesi var, duydunuz mu? Anne müzesi. Bu anne müzesinde bir peruk, bir kız çocuğu saçı, bir taraf dağınık, bir tarafta örülmüş. Örülmüş tarafın ucunda çok güzel bir toka ve şöyle bir not düşmüşler. Yüreğimi sızlatan bir not. Diyor ki, öksüz saçından belli olur. Allah Allah. Öksüz çocuk, kız çocuğu saçından belli olur.

Bir de bu insanın bir yakınını kaybetmesiyle alakalı, mutlaka ben Müslümanım diyen Peygamber Efendimiz'i hatırına getirmeli. Babasını, annesini, amcasını, onu kim himaye edecekse şu yeryüzünde, hepsini bir bir kaybetmiş. Sonra bir baba olarak evlatlarını. Sevgili dostlar, sanki Hak Teala ona senin tek himaye edicin benim dercesine etrafında kimsesi kalmamış, bırakmamış. Evet, hikmetinden sual olunmaz Rabbimin. Biz sıradan bir kul aklıyla böyle düşünüyoruz. Ama sonuçta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, normal bir insan değildi ama insandı. Bir insandı. Hem de en emin insandı. Yaşadığı dönemde daha peygamberliği ilan edilmeden Muhammedül Emin deniyordu kendisine. Evet. Ve bu acıları yaşadı. Ne büyük acılar. Buradan yola çıkarak da insan düşünmeden edemiyor. Allah'ın Habibim dediği bu dünyada yaşarken bu kadar acı çektiyse, biz en ufak acıda feryat etme hakkına sahip değiliz.

biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın devrinde insanlara Allah ömrü çok uzun vermiş. Ayetle de sabittir. 1000 yıl. Evet. Ve sevgili dostlar, bu 1000 yıl ömrünün Hazreti Nuh'un 950 yılı acıyla ızdırapla geçmiş. Neden? Çünkü insanlara dert anlatmaya çalışmış derdini. 50 yıl mutlu olduğu söylenir. İşte o 50 yıl gemide hayvanlarla beraber geçirdiği yıl. Bak, anlayana bu çok şey anlatır. İnsanlara 950 sene seslenmiş, insanlar, onun devrindeki insanlar boğulmayı seçmiş. Ya. Oğlu da dahil. Ama hayvanlara bir kere seslendi Hazreti Nuh Aleyhisselam, hayvanlar gemiye bindiler. Ah, insan.

bir garip gönül şöyle iç yaralayan bir şey yazmış. Bir garip kul. Diyor ki başkasında yara açılır, gelir kanı bende akar. Başkasının gönlünde insanlar ölür, selası benim aklımda verilir. Ölen kim olursa olsun, gelir benim gönlüme gömülür. Bana en büyük hatan nedir diye sorsalar, bana en büyük hatan ne diye sorsalar, ben derim ki insan olmak. Lakin çevreme sorsanız, ben insan olmayı da beceremedim. Nasıl dertliyse, vay vay vay. Hakikaten insanın aldığı sorumluluğu daha vermiş olsaydı Mevlam, daha çatlardı.

bugün programın başlangıç duasını unuttum ben ya. Şimdi başlangıç duasını şu vakitte yapacağız. Olsun. Zararın neresinden dönülse kârdır. Gerçekten öyledir. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde yurt dışında dinleyen tüm canlara tesir etsin. Şimdi anılar şarkısından sonra bir de hatıralar dinleteyim. Ve biliyorum ki iki şarkı da ayrı ayrı dinleyicilerimizi zamanda yolculuğa çıkardı. Tabii, değil mi? Hatıralara daldınız. Neler neler hatırladınız. Fakat güzeldi be o zamanlar. Bence. Evet, bazı şeylerden yoksunduk. Azdı. Belki şimdiye göre de yoksulduk. Ama sanki daha huzurluyduk.

Sen, ben, hepimiz insanoğlu hep bir yükselme derdinde. Ezelden beri böyle olmuş. Hep bir yükselme, yükselme. Halbuki derinleşmek yükselmekten daha kıymetlidir. Özellikle genç kardeşlerime bu anlamda unutmayacakları bir örnek vereyim. Bir ağacı düşün. Böyle çok büyük bir fırtına gelse, o ağacın savrulmamasını, yıkılmamasını Allah'ın izniyle sağlayan şey nedir? Köküdür kökü. Kökler ne kadar derindeyse o kadar sağlamdır. Emin ol, insan içinde böyle.

Vay vay vay, mesajlarınıza bakıyorum. Bir zamanlar, ki uzun bir zaman yani 5 yılı aşkın zaman, orkestramda ritim sazlarda sahnede yanımdaydı. Dünya tatlısıdır Barış Cem Songur oğluyla beraber yolda dinliyorlarmış. Tüm yolda olanlara ve onlara armağan olsun.

Böyle bu şarkının arkasına güzel gidecek bir yorum, güzel gidecek bir düzenleme var. Kısa bir versiyon ama beni böyle yaralar, dallarımı kırdılar. Dinleyeceğiz. Benim de dallarımı kırdılar. Yaşım 50 ama kurban olayım Rabbime, bana bir sabır verdi. Hep yuttum öfkemi. Şimdi huzurluysam biraz Rabbimin izniyle buna borçluyum. Kendi kendime hep şöyle telkin ettim. Kurt dedim kendi kendime Talha. Kurt her zaman öfkesini belli etseydi itten farkı kalmazdı.

Onun için bir taraftan da zorlamamak lazım. Çünkü aynen mayında olduğu gibi normal olmaz. Patlama meselesi normal olmaz. Herkes darma duman olur.

Geç anladım ama değmezmişsin. Ne dökülen gözyaşlarıma, ne uykusuz geçen gece yarılarına, ne de seni beklediğim yarınlar, ne sensiz boğazımdan geçmeyen lokmalara, ne çekilen hasret dolu günlere, ne de şu şiirlere, ne verilen sözlere, ne çekilen onca sıkıntıya değmezmişsin. Vay benim halıma, vay benim giden yıllarıma, vay benim aklıma. Ah be güzelim, vay halımıza.

programımızda şimdi sıra nerede? Hangi bölümde? Evet. Kamyon arkası yazısı. Gölgenizden bugünün tavsiyesi. Şimdi.

Pekala yaz dostum. Parayı mezara götüren görmedim. Ama paranın mezara götürdüğünü çok gördüm.

düştün dertten dertlere. Vurdular yerden yerlere. Karıştım toprak gibi küllere. Ayak altında toza döndürdüler. Dertlerim yüreğimde gizlerim. Gam yüklü közlere döndürdüler. Şu karalı bahtıma yanarım. Sonbahara güze döndürdüler.

Canım evladım, babanı iyi dinle. Sana bir nasihat edeyim canım evladım. Vefanın ve acının adresi belli olmaz. Gün gelir böyle arana duvar ördüğün yanında olur. Yakınım zannettiğin uzağında olur. İnsanları anlamak için acele etme evladım. Onlar böyle ilk başta gördüğün gibi değildirler. Niyet ve samimiyet zamanla ortaya çıkar. Güvenmeden önce farkında ol. Sevmeden önce akıllı ol. Çünkü canım evladım, aklı başında bir sevgi pişmanlık dolu bir yürekten daha iyidir.

Demektir. Beni böyle söyleten de bu gaybana yürüyor.

Şimdi bilirsiniz, bakmakla görmek farklı şeylerdir. İnsanlar göz hastalıkları dendiğinde akıllarına önce iki şey gelir. Bir, uzağı görememek. İki, yakını görememek. Halbuki daha önemli bir hastalığımız var. Halbuki bu ikisinden daha tehlikeli bir göz hastalığımız var insan olarak. Özellikle de böyle çok iyi niyetli insanların. Bir, sana kim yakın? Bunu görememek. Sana kim uzak? Bunu iyi görememek. Aradaki farkı yakaladık mı? Emin ol, daha önemli. Mesela başına ne geldiyse şöyle bir hatırla. Sana yakın zannettiklerinden geldi. Yalan mı?

Ruhumdaki acının sebebi sensin demiş şair sevdiği için. Sevgi insanlara neden bu kadar acı çektiriyor ya da aşk? Sona bak, böyle şiirler yazılıyor. Sorun aşkta ya da sevgide mi? Yoksa sorun insanın dengesinde mi? Terazide mi yani? Bak öyle diyor, ruhumdaki acının sebebi sensin. Hasretin ağır cezada yargılar beni. Seni nasıl sevdiğimi iyi bilirsin. Aklım yokluğunla sorgular seni. Efkarım yine sevinçten ırak. Dileğim kollarında son durak. Ya öldür beni ya azat et bırak. Duygular derinden vurur beni. Ya diyor, yavareyim, kim ne derse kanarım. Kor misali yanarım. Sevda pazarında sevgi ararım. Hasretin çok zor, yoruyor beni.

0: Peki.
1: Sevgili dostum, şu an beni dinleyen küçüklerim, yaşıtlarım, büyüklerim, kim olursanız olun işinize yarayacak şeyler duyacaksınız şimdi. Radyonun sesini aç ve dikkat kesil. Bak sevgili kardeşim, ben kendi nefsime de söylüyorum. İyi iyiyi çeker, kötü kötüyü çeker. Bak dikkatli dinle. Bir insan kötüyüm dedikçe kötü olur. Hastayım dedikçe hasta olur. Yok dedikçe elindekiler yok olur. Çünkü insan ağzından çıkanla imtihan olur. Beni dinleyen esnaf kardeşim, biliyorum. Son yıllarda daha zor işin. Belki komşun gelip sorar, belki akraban, belki eşin. Der ki işler nasıl? Kurban olduğum gel, kötü deme. Her halükarda şükürler olsun da. Verenin var bir bildiği de. Hastalığın, ağrın, sızın olabilir. Sorarlar ne alemde diye. Çok şükür daha iyi. İyileşiyorum de. Yetiyor mu derler, yetiyor de. Sen razı oldukça Mevlam seni razı edecek. Gel bugün bu gölge kardeşinden bu duyduklarını unutma. Unutmakla kalmayıp, aynı zamanda unutmamakla kalmayıp sen de anlat. Evladına, sevdiklerine.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Şair öyle demiş, bakmış gözlerine. Ah be demiş güzelim, ben ölünce zaten unutacaktım. Çok acele et.

İnsanlar sıkıntılarını, dertlerini böyle biraz açsalar, çoğunun temelinde iyi niyetli olmak, insanlara güvenmek. Bu ikisinden kaynaklanan kahırlar çıkar. Herkesin yüreği biraz yangın yeri. Sırf bu yüzden. İnsanın yaşı ilerledikçe insana bir şey anlatır. Hatta tükenen sabrı da. Der ki, insanlardan uzak dur. Mesafeli ol.

0: adam gibi sevdalar bu dünyada kalmadı diyor.
1: Beni bulmadı, çok denedim.
0: Bu hamur çok su götürür, ben başka bir şey anlatayım. Bilirsiniz, eğer bir çiçek güzel açtıysa yerini beğendi derler. Bilirsin. Aslında insan içinde böyle değil mi? Doğru yerdeyse çiçek gibi pırıl pırıl. Gözleri, duruşu, yaptığı iş açılır, kendisine de çevresine de hayır verir. Aynen çiçek gibi yerini sevmeye görsün. Ama bir de tersi var. Aynen çiçek gibi yerini sevmezse de insan da solar. Kurur, perişan olur.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugünün kapanış şarkısını Cengiz Kurtoğlu'ndan seçtim. Hasta olan dinleyicilerimize yapmış olalım. Rabbimizden tez vakitte şifa dileyelim. Hastalık öyledir ki insan sorunlar olduğunu zanneder. Yüzlerce sorunum, derdim, sıkıntım var der. Fakat bir gün bir hasta olur, artık tek bir tane derdi olur. Öyledir. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Günde iki program, evet, gündüz 14, gece 24. Ve o ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Cümlemize huzurlanlar, bendeniz gölgenizden şimdilik